0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt. İmanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün İsa Mesih'in Yuhanna 19'da "Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer çıkar ve otlak bulur" dediği ayetler üzerinde konuşacağız. Bu bağlamda öncelikli olarak sormak istiyorum ben sizlere. Kapı benim diyor İsa Mesih ama öncelikli olarak aslında olayın köküne inelim ve günah sorununa bakalım istiyorum. Günah nedir ve insanın günah içerisindeki durumu nedir? Biraz bundan bahsedersek aslında İsa Mesih'in "kapı benim" demesini daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Günah konusundan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, yani günah dediğimiz zaman kutsal kitaba baktığımızda, özellikle İncil'deki anlamına baktığımızda Tanrı'nın yasalarına uymamak diye kısaca bir tanımlama yapabiliriz. Ve çok kişi aslında günah kavramını biliyor ama bunun arkasında yatan o derin anlamı kavrayamıyor. Yani günah daha çok yasak, bir şeyi yapmamak gibi düşünülüyor. Ama bunun gerçek anlamı Tanrı'nın yasalarına uymamak, Tanrı'ya baş kaldırmak, Tanrı'nın yetkisini yatsımak ya da ona meydan okumak, kötülük yapmak, suç işlemek. Yani çok geniş bir tanımı var.
0: Evet.
1: Ve bu yalın, yani basit yapılan tanımlar ne yazık ki günahın ne kadar korkunç sonuçları olduğunun anlaşılmasına engel oluyor. Yine devam edersek, yani bu baktığımız birkaç düşünceden yola çıkarak, yani İncil'de günahı tanımlayan en temel Grekçe terim harmartia'dır. Hedeften şaşmak, yanlış yola sapmak anlamına gelir. Kötülük yapmak, suç işlemek, Tanrı'nın yasasını çiğnemek bu terimin kapsamına giren fiillerdir. Yani bir kişi günah işlediği zaman ya da bir günah içinde olduğunu ifade ettiğinde doğrudan Tanrı'ya karşı bir hareket yapmış oluyor. Bu içsel olabilir, düşünsel olabilir, yani davranışlarla olabilir. Yine İncil'de yapılan tanımlamalara baktığımızda farklı kelimeler var. Asbestia var. Bu da etkin tanrısızlığı ve ruhsal yozluğu ifade ediyor. Yani demek ki tanrısızlık da bir günah çünkü Tanrı'yı reddediyor. Anomia, yasasızlık anlamına geliyor. Yasayı hor görmek ve çiğnemek anlamına geliyor. Adika özellikle komşuya yönelik kötülüğü tanımlıyor. Zaman zaman adaletsizlik, haksızlık ve kötülük olarak da çevriliyor. Ayrıca suçlu anlamına gelen enokos ve borç anlamına gelen ophelema günahla ilişkili diğer terimlerdir.
0: Peki herkes günahkar mı? Yani
1: hani bizim ilahiyatımıza göre bütün insanlar Adem ve Havva'dan başlayarak günahlıdır. Ve onların günahı kalıtsal bir hastalık gibidir diyebiliriz. Ve bunların günahın sonucunda ruhsal ve fiziksel olarak insanlar öldü. Yani biraz kutsal kitap ayetlerine göre açarsak, Yaratılış 2. bölüm 17. ayette Tanrı Adem'e, "Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme, çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün" dedi. Yani Tanrı orada günahın sonucunu açıkladı. Yani sonuç nedir? Bir yargı var. Yani iyiliği ile kötülüğü bilme ağacından yediğinde yargı olacak ve bunun sonucu
0: ölüm.
1: İnsan ölecek. Yaratılış 3. bölümde ise şeytan Adem bahçesinde Havva ile konuşuyor ve diyor ki kesinlikle ölmezsiniz. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Şeytan Havva'ya iyiliği ve kötülüğü bilme ağacından yemesini söylediğinde, Adem de buna ortak olduğunda verdikleri karar nedeniyle şeytanın yanında da yargılandılar. Hı-hı. Hem ruhsal olarak öldüler hem de fiziksel olarak öldüler. Şimdi sorunuza kısa bir cevap vereceğim yani bu kadar uzun konuştuktan sonra. Eğer bütün insanlar günahlı değilse neden ölüyorlar?
0: Evet, ölüm
1: ya da insanlar ne, günahsız doğuyorsa neden ölüm var? Yani günahın sonucu ölümdür. Ruhsal ve fiziksel ölümdür. Demek ki bütün insanlar günahlıdır. Ölümlü olması da bunun kanıtıdır.
0: Evet, anladığım kadarıyla o yaratılışta işlenen ilk günah nedeniyle aslında ölüm var ve biz artık fiziksel olarak ölüyoruz ve tabii ki o ilk günah sonucunda da ruhsal olarak zaten Tanrı'dan kopuşla birlikte ruhsal olarak da aslında ölü sayılırız. Bu günahı kavramını anladıktan sonra bugünkü üzerinde konuşacağımız konu aslında İsa Mesih'in kapı benim demesi. Bunun anlamı nedir peki? İsa Mesih kapı benim derken aslında ne söylemek istiyor? Buradan ne anlayabiliriz?
1: Yani başta okuduğunuz ayeti ben de okumak istiyorum. Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer çıkar ve otlak bulur. Yuhanna 10. bölüm 9. ayette bunu yazıyor. Ayetlerin bağlamına baktığımızda hangi koşullarda İsa Mesih bu sözü söyledi? Tarihsel arka planda çardak bayramı var. Yani diğer adı ürün devşirme bayramı. Bu bayramda Tanrı'nın halkı 7 gün boyunca Mısır'dan çıkışı, kölelikten kurtuluşu, çardaklarda yaşayarak hatırlarlar ve vaat edilen topraklarda verimlilik için şükrederlerdi. Tanrı'nın halkı kutsal kitapta toplumda anlaşılan şekliyle Yahve'nin ümmeti de diyebiliriz. Yani Yahve İbranice ama ümmeti bu toplumdan, bu ümmet demek bu toplumda daha iyi anlaşılabilir. Evet. Bayram yapıyor ama Tanrı'dan ve Yahve'den uzaktır. Böyle bir durumda İsa Mesih kaybolmuş bir halka bildiği bir örnekten yola çıkarak Tanrı adına değil Yahve olarak çağrı yapıyor. Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer, çıkar ve otlak bulur diyor. Kapı benim, yani koyunların barındığı güvenli ağılın, sonsuz yaşamın, Tanrı'nın krallığının kapısı benim diyor İsa Mesih. Eğer benim aracılığımla yani bu kapıdan giriyorsanız siz günahlardan kurtulacaksınız, sonsuz yaşama sahip olacaksınız. Yani otlak bulmak, sonsuz yaşama sahip olmak, bol yaşama sahip olmak anlamına geliyor. Buradaki kapı, bir tane kapı var. Eğer o kapıdan girilmiyorsa demek ki kişi Tanrı'nın egemenliğinden uzak oluyor.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih kapı benim ve benim aracılığım ile kurtulabilirsiniz diyor ama toplumumuzda genellikle Tanrı ile insan arasında bir aracı kabul edilmez. Burada İsa Mesih'in bize aracılık ettiği konu nedir ve neden İsa Mesih'e ihtiyacımız var bu anlamda?
1: İsa Mesih'i günahları üstlenen olarak kabul etmek gerekiyor. Yani Tevrat ve Zebur ve İncil'in dediği şudur. Bu nedenle çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz mirası almaları için Mesih yeni antlaşmanın aracısı oldu. Kendisi onları ilk antlaşma zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü. Şimdi bu aracı kabul edilmiyor ancak bunu anlamak için yine ölü örneğine dönebiliriz. Yani bir kişi ölmüşse artık kendisinin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ancak dışarıdan bir müdahale olursa kişi bazen hayata dönebilir. Yani bu kalp masajıyla diyelim bilinen örnek olarak. Yani böyle bir masaj yapılıyorsa kalbe o zaman kişi hayata dönüyor. Ama ölünün kendisine yapabileceği bir şey yok. Eğer tamamen ölmüşse artık onun cenazesini kaldırıyorlar. Yani kendisi için yapabileceği bir şey yok. Ve işte bu durumda İsa Mesih olmazsa yani günahın yargısını kaldırmazsa insan ölümden sonsuz yaşama geçemez. Kendi kendini kurtaramaz.
0: Yani biz kendi çabalarımızla kurtulamıyor muyuz? Çünkü baktığımız zaman bir sürü ibadet yapan insanlar var tabii ki. Kurtulmak için aslında cennete gidebilmek için farklı farklı yollar da deniyorlar. Biz kendi çabalarımızla kurtulamıyor muyuz bu noktada?
1: Yani iyi işler konusunda iyi işler yapmalıyız. Ama kendi çabalarımızla kurtulamayız. Yani bir ölü ne yapabilir? Yani Tanrı'nın işte o yaratılıştaki Adem bahçesine döndüğümüz zaman yani orada Adem ve Havva fiziksel ve ruhsal olarak ölüm yargısını aldıklarında süreç hemen kendini göstermedi. Belli bir süre sonra gösterdi ama öldüler. Yani öldükten sonra artık kendi kendilerine bir şey yapamazlardı. Eğer iyi işler insanı kurtarmaya yetseydi insan ölümsüz olması lazımdı. Yani bunun püf noktası bu. Eğer insan ölüyorsa iyi işler onu kurtarmaya yetmiyor demek ki.
0: Evet, ölüm ya da günahı ortadan kaldıramıyoruz.
1: Kaldırmıyor.
0: Kendi
1: çabamız. Ama iyi işler iyi işler yapmak lazım. Yani evet. Öyle diyor kutsal kitapta.
0: Peki aslında kapıdan girmek bir geçiş gibi. Yani bir yerden bulunduğumuz bir yerden başka bir yere geçiş gibi. İsa Mesih bu benzetmeden bahsederken bir geçişten mi bahsediyor? Yani nereden nereye geçiyoruz biz o kapıdan geçerken?
1: Tabii yani ne oluyor? Dünyadan Tanrı'nın egemenliğine doğru giriyoruz. Matta bölümünde, Matta 7. bölümde dağdaki vaazda İsa Mesih söylüyor. Yani dar kapıdan girin diyor. Yani dar kapıdan girmek ne anlama geliyor? Orada Tanrı'nın egemenliğine giriyoruz. Ve bu Tanrı'nın egemenliği artık bu dünyaya ait olan bir yer olmuyor. Yani büyük ruhsal krallığa giriyoruz ve ikinci gelişine kadar tamamlanacak bir süreci içeriyor. Belki şöyle bir örnek düşünmekte faydalı olabilir. Yani bugün bir ülkeden başka bir ülkeye gittiğinizde artık tamamen onun yasaları altında oluyorsunuz. Yani hangi ülkeye giderseniz gidin o ülkenin yasaları geçerlidir. Herhangi bir konu varsa o ülkenin yasalarına göre çözülür. İşte biz de İsa Mesih'in kapısından girdiğimiz zaman artık Tanrı'nın egemenliğine giriyoruz. Onun yasaları geçerli oluyor. Dünya ise dünyanın yasaları geçerli. Dünyada günah egemen ve insanı öldürüyor. Ama İsa Mesih'te ise insan yaşam buluyor, sonsuz yaşamı buluyor.
0: Evet, yani aslında biz günahlı bir doğamızla yaşıyoruz ve ölüm var yaşamlarımızda. Ve bir geçiş var, o cennete gidiyoruz ve o kapı İsa Mesih, ben anlattıklarınızdan bunu anlıyorum. O kapı İsa Mesih ve biz o kapıdan geçmeliyiz ve böylece cennete gidebiliriz, kurtuluş bulabiliriz anladığım kadarıyla.
1: Doğru ve aynı zamanda şunu da ekleyebilirim. Yani bu sunulan kurtuluş Tanrı tarafından tasarlanmıştır ve bunu hiç kimse engelleyemez. Şeytan insanı ayarttı ve günaha düşmesine neden oldu. Ancak Tanrı'nın sunduğu kurtuluşu engelleyemez. Ve İsa Mesih'in kapısını kapatamaz. Bu kapı İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul eden herkese açık bir kapıdır.
0: Açık, evet. Peki birçok insan da her yol Tanrı'ya giden anlayışı var. Yani her yol Tanrı'ya götürür mü bizi?
1: Yani her yol Tanrı'ya götürmez diye düşünüyorum. Çünkü eğer öyle olmuş olsaydı o zaman bu kadar farklı inanca da ihtiyaç yoktu. Ve bu aslında insanların kendilerinin ortaya çıkardığı bir düşünce oluyor. Ve bunu nasıl bir örnekle kullanabilirim? Başka bir örnek geliyor aklıma. Yıllar önce okuduğum bir kitap vardı. Tanrı'nın telefon numarası deniyordu. Ve şöyle diyordu o kitapta. Eğer Tanrı'nın bir telefon numarası olsaydı ve biz onu aramış olsaydık konuşabilirdik. Ama ne yazık ki böyle bir telefon numarası yok. Ama diyelim ki var. Eğer Tanrı ile konuşmak istiyorsak onun numarasını çevirmemiz lazım. Yani şu anda yeryüzünde 8 milyar insan varsa, atıyorum 6 milyar telefon varsa, benimle konuşmak istiyorsanız benim telefon numaramı çevirmeniz lazım.
0: Evet.
1: Bunu aramadığınız sürece her zaman karşınıza bir kişi çıkabilir ama ben olmayacağım. Tanrı da böyle diye düşünüyorum.
0: Yani Tanrı aslında kişisel bir Tanrı ve bizimle kişisel olarak ilgileniyor. Bu ilişkiyi kurabilmek için de Tanrı'ya direkt olarak gidecek tek yolun İsa Mesih olduğunu anlıyorum o zaman ben. Tek kapı olduğu için.
1: Evet, doğrudur.
0: O zaman her yol Tanrı'ya gitmez diyebiliriz. Değil mi İsmail?
1: Evet. Yani eğer her yol Tanrı'ya gitseydi, yani söylediğimiz gibi. Neden insanlar kendisi düzenini kurmaya çalışıyor? Yani burada sorusunu da sormamız lazım. Yani her yolun Tanrı'ya gittiği düşüncesi, öyle sanıyorum, insanların inandığı en büyük yalanlardan biridir.
0: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizimle kalmaya devam edin lütfen.

0: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açıklayacağız.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hazreti İsa Kimdir adlı programımıza devam ediyoruz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında ilk bölümümüzde günah kavramından bahsettik ve İsa Mesih'in kapı benim sözünden bahsettik. Her yol Tanrı'ya gider mi diye de üzerinde konuştuk. Şimdi aslında baktığımız zaman eski ahite Tanrı'nın bir yasa vermiş olduğunu görüyoruz ve bir ibadet düzeni var. Ama İncil bize İsa Mesih'e iman ile kurtulabileceğimizi söylüyor. Bu bir çelişki değil mi? Nasıl bir bağlantı kurabiliriz?
1: Eski ahit ya da toplumumuzdaki anlaşılır şekliyle Tevrat ve Zebur'un İncil ile ilgili bir tutarsızlığı yok. Yani bunu söyleyebiliriz. Sonra şunu da düşünmeliyiz. Yasa ne zaman verildi? Yani yasa Musa peygamber döneminde verildi. Ama ondan önce de Tanrı'nın insanların vicdanına yazdığı bir yasa vardı aslında. Ama yazılı yasa Musa peygamber döneminde verildi. Ve biz kutsal kitaba baktığımız zaman gelişen vahiy diye bir kavram var. Yani yaratılış birinci bölüm birinci ayetinden vahiyin son bölümüne 22. bölüme kadar kutsal kitap baştan sona kadar tutarlıdır ve bu vahiy sürekli gelişerek daha iyi anlaşılıyor. Ve biz bu kutsal kitap bölümlerine baktığımızda bunların birbirlerini açıkladığını görüyoruz. Örneğin Avram, yani İbrahim peygamberin önceki adı Avram, Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı diyor. Yaratılış 15. bölüm 6. ayette. Evet, ne oldu? İman etti ve sadece iman etmesiyle Avram, yani İbrahim peygamber doğru sayıldı Tanrı tarafından. Yani güvendi, onun güvendi anlamında söylüyor. Romalılar 4. bölümde de şunu yazıyor. Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı işlerden dolayı aklandıysa övünmeye hakkı vardır. Ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı. Yani aradan binlerce yıl geçiyor neredeyse. Yani yıl geçiyor. Ve İbrahim peygamberden elçilerin dönemine geliyoruz. İsa Mesih göğe yükseldi. Ve o dönemde Avram için söylenen söz aynı şekilde İncil'de de söyleniyor. Yani Tevrat'ta söylenen söz İncil'de de söyleniyor. Demek ki kutsal kitapta bir tutarlılık var ve bir açıklanma var. Yine devam eden bölümde Romalılar 4. bölümde şunu diyor. Bu nedenle vaat Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvenceye alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu yalnız kutsal yasaya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. Seni birçok ulusun babası yaptım diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı'nın gözünde hepimizin babasıdır. Şimdi yine yaratılış, yani Tevrat bölümündeki ayete baktığımızda sadece bir cümle var. Avram Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı. Ama gelişen vahiy ile baktığımız zaman ne yapıyor? Bu okuduğum son paragrafta İbrahim'in imanının neye dayandığını açıklıyor. Yani Tanrı. Ve yine devam eden ayetlere baktığımız zaman İbrahim umutsuz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına umutla iman etti. Senin soyun böyle olacak sözüne güveniyordu. Ve bu söze baktığımızda nedir? Yüz yaşlarındaydı. Ölü denilebilecek bedenini Sara'nın ölü rahmine düştüğünde imanı zayıflamadı. Yani imansızlık edip Tanrı'nın vaadine kuşkulanmadı. Tersine iman

0: İmanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklandı sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler, Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. Hı hı. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Yani Tevrat bölümlerinde geçen ayetlere baktığımızda biz bunları görmüyoruz. Yani bir aklanmayla ilgili bir kavram yok orada. Hı hı. Aklanma aslında Romalılar mektupta özellikle açıklanıyor. Yani doğru sayılmak anlamına geliyor. Ve yine bu teknik bir terimdir. O dönemde yani ilk yüzyılda Roma'daki mahkemelerde kullanılıyordu. Hakimin bir kişiyi aklaması, suçsuz sayması, doğru sayması anlamında kullanılıyordu. Şimdi biz ne yaptık? Bu ayetlere bakarak İbrahim peygamber için söylenen o sözleri daha iyi anlayabiliyoruz. Hı hı, evet. Yine bu ayetlere tekrardan dönecek olursak burada özellikle vurgu var. Yani vurgulanması gereken bir nokta var. Hı hı. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklanmış sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler, Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. Aynı zamanda günümüze de bir bağ oluşturuyor.
1: Evet.
0: Yani o birinci yüzyıla ve aynı zamanda bugüne de bir bağ oluşturuyor. Hı hı. İşte biz bu nedenle bu tutarlı sözlere bakarak kutsal kitabın kendi içinde bir çelişki olmadığını, başından sonuna kadar bir bütünlüğü olduğunu görüyoruz. Ve bu da bizim imanımızı arttırıyor diye düşünüyorum.
1: Evet, yani aslında İbrahim'e baktığımız zaman yine de bir iman eylemiyle aslında o vaatleri aldı diyebiliriz. Ve imanıyla aslında o etkin oldu. Yine günümüze baktığımızda da İsa Mesih imanla aslında onu iman sayesinde biz de aklanmış sayılıyoruz Tanrı'nın gözünde.
0: Hatta şunu da eklemek istiyorum. Avram'ı yani İbrahim peygamberi Tanrı ilk defa çağırdığında şunu söylüyor. Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanet edeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Yani yeryüzündeki bütün halklar İbrahim peygamberin soyu dediğinde aslında ruhsal soydan söz ediyor ve bu İsa Mesih'te gerçekleşti. Bu Romalılar 4. bölümde son okuduğum ayetlerdeki İsa Mesih'le olan bağı budur. Vaati İbrahim peygamber aldı ama onun soyundan gelen Mesih ne yaptı? Günahlarımızı üstlenmek için, günahlarımızın yargısını kaldırmak için çarmıhta öldü. 3. gün dirildi ve bunun sonucunda biz de buna iman ediyoruz ve Tanrı'nın gözünde aklanmış sayılıyoruz.
1: O zaman İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında o ruhsal soyu oluşturmuş oluyoruz diyebiliriz.
0: Evet, yeni dönemde Tanrı'nın halkı ya da Tanrı'nın ümmeti oluyoruz.
1: Evet, fiziksel olarak bir durum değil, ruhsal bir durum bu da artık. Evet, aslında ilk başta biraz konuştuk ama daha derinden sormak istiyorum, üzerinde durmak istiyorum. Çünkü toplumumuzda da aslında çok fazla var bu durum, sevaplar konusu. Ve biz sevaplarımızla, iyiliklerimizle kurtulabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bunun için aslında birçok iyilikte bulunuyoruz, sevapta bulunuyoruz. Aslında cenneti elde edebilmek için. Bizim kurtuluşumuza bir katkısı var mı sevaplarımızın? Yani o zaman tabii ki şöyle bir soru gelebilir. Niye o zaman sevap işleyeyim, niye iyilik yapayım bir katkısı yoksa diye belki bir soru da gelebilir. Neden sevap işlemeliyiz bu noktada? Ya da neden kurtuluşumuza bir etkisi var mı? Ya da neden yok? Biraz bunu açabilir miyiz? Çünkü toplumumuzda çok fazla konuşulan bir konu bu aslında.
0: Bu soruyu ikiye ayırabiliriz diye düşünüyorum. Birincisi kurtuluşumuza bir etkisi var mı ya da katkısı var mı? Şimdi yine konuşmamızın başında söylemiştim. Eğer bizi kurtuluşumuza yani günahlardan bizi kurtaracaksa o zaman ölmememiz lazım. Yani kurtuluş bu. Hristiyan ilahiyatına göre kurtulmak demek. Yani ölümün yenilmesi demek. İnsanlar öldüğüne göre iyi işlerin onun üzerinde bir katkısı olmuyor diye anlıyorum. Ama aynı zamanda İncil'de iyi işler teşvik ediliyor. Hani Titus mektubunda şöyle yazıyor. Yöneticilere bağımlı olmaları, yani imanlıların, Hristiyanların yöneticilere bağımlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini imanlılara anımsat. Bizimkiler de, yani yine iman eden, İsa Mesih'e iman eden kişiler de kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Yani evet. Böyle yazıyor Tanrı'nın sözünde. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılanmış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar. Yani biz iyi işler yapmalıyız. Yani kutsal kitap bunu söylüyor. Ama bunun bizim günahlarımızı kurtarması için yaptığını söylemek, o zaman Tanrı'nın lütfunu boşa çıkarmak anlamına geliyor. Çünkü İncil'den anlıyoruz, insan Tanrı'nın lütfuyla ve karşılıksız olarak aklanır. Böyle yazıyor. Eğer bir kişi karşılıksız olarak aklanıyorsa ama sevapla da aklanacağını düşünüyorsa ya da kurtulacağını düşünüyorsa, o zaman lütuf olmaktan çıkıyor. Çünkü lütufun bir karşılığı varsa lütuf değildir.
1: Olmuyor, evet.
0: Ama yine de iyi işleri yapmalıyız. Efesliler mektupta, çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık diyor. Yani bizim bütün iyi işlerimiz aslında yine Tanrı'dan geliyor. Ve yaratılışta insan günaha düşmeden önce bu iyi işleri yapmak üzere insan tasarlandı. Ama günah nedeniyle iyi işleri de yapamıyoruz. Yani diyelim sevap işledik. Orada bir ihtiyaç içinde olana yardım ettik ama gururlanıyoruz. Eğer gururlanıyorsak demek ki iyi işimiz iyi iş olmaktan da çıkıyor. Hatta kötü iş oluyor.
1: Zaten baktığımızda yapabildiğimiz bir şey değil dediğinizde gibi. Günah nedeniyle aslında istesek de istemesek de çok iyi bir şey çıkmıyor bizden. Sabah iyilik yapalım, akşama illaki bir günah işlemiş oluyoruz günün sonunda ve devamlı olarak sürdürebildiğimiz bir şey değil iyilik yapmak ya da sevap işlemek. Bunun için aslında Tanrı'ya ihtiyacımız var. Zaten günahımız yüzünden Tanrı'dan ayrıldık ve bu günah sorunu kalkmadan da Tanrı'nın yanına dönemiyoruz anladığım kadarıyla ve bunun ortadan kalkması için yine de bize bağlı değil, bizim iyi işlerimize ya da çabamızla olacak bir durum değil. Sadece İsa Mesih'e imanla aslında olabileceğini anlıyorum sizin anlattıklarınızdan. Çünkü İsa Mesih kapı benim dediğinde cennete gidebilmenin, kurtuluşun tek kapısı olduğunu tam olarak vurguladığını anlıyorum.
0: Evet, Yuhanna 14. bölüm 17. ayette de nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Yani onun dediği İsa Mesih'in doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi. Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Yani yasa nedir? İnsanlara günahlı olduğunu gösteriyordu. Ama insanlar ya da Tanrı'nın halkı o dönemde bu yasaya uymakla aklanacağını, Tanrı'nın önünde sevap işlemekle kurtulacağını düşünmeye başladı ve yasaya olmayan bir anlamı yükledi. Ama İncil'de yine bu gelişen vahiy kavramı çerçevesinde baktığımızda lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geliyor ve karşılıksız, yani iman eden herkese lütuf olabilmesi için karşılıksız olarak Tanrı tarafından sunuluyor. İmana bağlı olarak.
1: Evet, tabii ki burada Tanrı'nın çok büyük bir sevgisini ve merhametini de görüyoruz. Aslında zamanımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Toparlamak gerekirse İsa Mesih kapı benim dediğinde onun kimliğiyle ilgili bizim anlamamız gereken nedir? Çünkü sadece ona iman ettiğimizde o geçişi sağlıyoruz. Ölümlü yaşamdan aslında ölümsüz sonsuz yaşama imanla geçiyoruz ve o kapı, o geçtiğimiz kapı İsa Mesih'in kendisi. Onun kimliğini anlamak açısından tam olarak ne diyebiliriz, hem de bir toparlamış oluruz.
0: Tabii, yani yine İncil'de şunu yazıyor: söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya, yani toplumda Yahya peygamber olarak bilinen kişi ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: benden sonra gelen benden üstündür, çünkü o benden önce vardır diye sözünü ettiğim kişi budur. Yani hep var olan bir kişiden söz ediyor. Eğer bir kişi hep varsa o zaman yaratılmadı demek ki. Ve söz dediğinde Yahya peygamber nedir? Sözün yaratılmadığını, kelamın İsa Mesih'te beden aldığını ifade ediyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun. Teşekkürler.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Yuhanna 16. bölüm.
1: Bunları size sendeleyip düşmeyesiniz diye söyledim. Sizi havra dışı edecekler. Evet, öyle bir saat geliyor ki sizi öldüren herkes Tanrı'ya hizmet ettiğini sanacak. Bunları babayı ve beni tanımadıkları için yapacaklar. Bunları size şimdiden bildiriyorum. Öyle ki saati gelince bunları size söylediğimi hatırlayasınız. Başlangıçta bunları size söylemedim. Çünkü sizinle birlikteydim. Kutsal Ruh'un işleyişi. Şimdi ise beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki içinizden hiçbiri bana nereye gidiyorsun diye sormuyor. Ama bunları söylediğim için yüreğiniz kederle doldu. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler. Doğruluk konusunda çünkü babaya gidiyorum. Artık beni görmeyeceksiniz. Yargı konusunda çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. Babanın nesi varsa benimdir. Benim olandan alıp size bildirecek dememin nedeni budur. Kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz. Kederiniz sevince dönüşecek. Öğrencilerinden bazıları birbirlerine ne demek istiyor diye sordular. Kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz diyor. Ayrıca çünkü babaya gidiyorum diyor. Onun için bu kısa süre dediği nedir? Söylediklerini anlamıyoruz deyip durdular. İsa kendisine soru sormak istediklerini anladı. Onlara dedi ki, kısa süre sonra beni görmeyeceksiniz. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz dememi mi tartışıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim. Siz ağlayıp yas tutacaksınız. Dünya ise sevinecektir. Kederleneceksiniz ama kederiniz sevince dönüşecek. Kadın doğum yapacağı zaman ağrı çeker. Çünkü saati gelmiştir. Ama doğurunca dünyaya bir çocuk getirmenin sevinciyle çektiği acıyı unutur. Bunun gibi şimdi siz de kederleniyorsunuz ama sizi yine göreceğim. O zaman yürekten sevineceksiniz. Sevincinizi kimse sizden alamaz. O gün bana hiçbir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim adımla babadan ne dilersiniz size verecektir. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki sevinciniz tam olsun. Size bunları örneklerle anlattım. Öyle bir saat geliyor ki artık örneklerle konuşmayacağım. Babayı size açıkça tanıtacağım. O gün dileyeceğinizi benim adımla dileyeceksiniz. Sizin için babadan istekte bulunacağımı söylemiyorum. Çünkü beni sevdiğiniz ve babadan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için babanın kendisi sizi seviyor. Ben babadan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum. Öğrencileri, işte şimdi açıkça konuşuyorsun, hiç örnek kullanmıyorsun dediler. Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz. Kimsenin sana soru sormasına gerek yok. Tanrı'dan geldiğine bunun için iman ediyoruz. İsa onlara, şimdi iman ediyor musunuz diye karşılık verdi. İşte hepinizin evlerinize gitmek üzere dağılacağınız ve beni yalnız bırakacağınız saat geliyor, geldi bile. Ama ben yalnız değilim. Baba benimle birliktedir. Bunları size bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun. Ben dünyayı yendim.
0: Yuhanna 17. bölüm.
1: İsa dua ediyor. İsa bunları söyledikten sonra gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle dedi. Baba, saat geldi. Oğlunu yücelt ki oğul da seni yücelsin. Çünkü sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki ona verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin. Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakta seni yeryüzünde yücelttim. Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt. Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senindiler, bana verdin ve senin sözüne uydular. Bana verdiğin her şeyin senden olduğunu şimdi biliyorlar. Çünkü bana ilettiğin sözleri onlara ilettim, onlar da kabul ettiler. Senden çıkıp geldiğimi gerçekten anladılar. Beni senin gönderdiğine iman ettiler. Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir. Benim olan her şey senindir, seninkiler de benimdir. Ben onlarda yüceltildim. Ben artık dünyada değilim ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum, kutsal baba. Onları bana verdiğin kendi adınla koru ki bizim gibi bir olsunlar. Kendileriyle birlikte olduğum sürece bana verdiğin kendi adınla onları esirgeyip korudum. Kutsal yazı yerine gelsin diye mahfa giden adamdan başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı. İşte şimdi sana geliyorum. Sevincimin onlarda tamamlanması için bunları ben dünyadayken söylüyorum. Ben onlara senin sözünü ilettim, dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim. Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna atıyorum. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin. Adil baba, dünya seni tanımıyor ama ben seni tanıyorum. Bunlar da beni senin gönderdiğini biliyorlar. Bana beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim.
0: Yuhanna 18. Bölüm.
1: İsa tutuklanıyor. İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisi'nin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa ile öğrencileri bu bahçeye girdiler. Ona ihanet eden Yahuda da burayı biliyordu. Çünkü İsa öğrencileriyle orada sık sık buluşurdu. Böylece Yahuda yanına bir bölük askerle başkâhinlerin ve ferisilerin gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı. İsa başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara "Kimi arıyorsunuz?" diye sordu. Nasıralı İsa'yı diye karşılık verdiler. İsa onlara "Benim" dedi. Ona ihanet eden Yahuda da onlarla birlikte duruyordu. İsa "Benim" deyince gerileyip yere düştüler. Bunun üzerine İsa onlara yine "Kimi arıyorsunuz?" diye sordu. Nasıralı İsa'yı dediler. İsa "Size söyledim, benim" dedi. "Eğer beni arıyorsanız bunları bırakın gitsinler. Kendisinin daha önce söylediği, senin bana verdiklerinden hiçbirini yitirmedim" şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle konuştu. Simon Petrus yanında taşıdığı kılıcı çekti. Başkâhinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı. İsa Petrus'a, "Kılıcını kınına koy, babanın bana verdiği kaseden içmeyeyim mi?" dedi. Bunun üzerine komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler İsa'yı tutup bağladılar. Onu önce o yıl başkâhin olan Kayafa'nın kayınbabası Hanan'a götürdüler. Halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden Kayafa'ydı. Petrus'un ilk inkarı. Simon Petrus'la başka bir öğrenci İsa'nın ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkâhinin tanıdığı olduğu için İsa ile birlikte başkâhinin avlusuna girdi. Petrus ise dışarıda kapının yanında duruyordu. Başkâhinin tanıdığı öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve Petrus'u içeri getirdi. Kapıcı kız Petrus'a "Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin?" diye sordu. Petrus "Hayır, değilim" dedi. Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte ayakta ısınıyordu. Başkâhinin soruşturması. Başkâhin İsa'ya öğrencileri ve öğretisiyle ilgili sorular sordu. İsa onu şöyle yanıtladı. Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandıkları havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli hiçbir şey söylemedim. Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı iştenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar. İsa bunları söyleyince yanında duran görevlilerden biri, başkâhine nasıl böyle karşılık verirsin diyerek ona bir tokat attı. İsa ona, eğer yanlış bir şey söyledimse yanlışımı göster diye yanıtladı. Ama söylediklerim doğruysa niçin bana vuruyorsun? Bunun üzerine Hanan, onu bağlı olarak başkâhin Kayafa'ya gönderdi. Petrus'un ikinci ve üçüncü inkârı. Simon Petrus hala ateşin yanında durmuş ısınıyordu. Ona, sen de onun öğrencilerinden değil misin dediler. Hayır değilim diyerek inkâr etti. Başkâhinin kölelerinden biri, Petrus'un kulağını kestiği adamın akrabasıydı. Bu köle Petrus'a, bahçede seni onunla birlikte görmedin mi diye sordu. Petrus yine inkâr etti ve tam o anda horoz öttü. İsa, Vali Pilatus'un önünde. Sabah erkenden Yahudi yetkililer İsa'yı Kayafa'nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler. Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi. Bu adamı neyle suçluyorsunuz diye sordu. Ona şu karşılığı verdiler. Bu adam kötülük eden biri olmasaydı onu sana getirmezdik. Pilatus, onu siz alın, kendi yasanıza göre yargılayın dedi. Yahudi yetkililer, bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok dediler. Bu, İsa'nın nasıl öleceğini belirtmek için söylediği sözler yerine gelsin diye oldu. Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp ona, sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana söyledi? Pilatus, ben Yahudi miyim dedi. Seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın? İsa, benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Pilatus, demek sen bir kralsın öyle mi? Dedi. İsa, kral olduğumu sen söylüyorsun karşılığını verdi. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir. Pilatus ona, gerçek nedir? Diye sordu. Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya, Yahudilerin yanına çıktı. Onlara, ben onda hiçbir suç görmüyorum dedi. Ama sizin bir geleneğiniz var. Her fısıh bayramında sizin için birini salıveriyorum. Yahudilerin kralını sizin için salıvermemi ister misiniz? Onlar yine, bu adamı değil, Barabba'yı isteriz diye bağırıştılar. Oysa Barabba bir hayduttu.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün İsa Mesih'in Yuhanna 19'da "Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer çıkar ve otlak bulur" dediği ayetler üzerinde konuşacağız. Bu bağlamda öncelikli olarak sormak istiyorum ben sizlere. Kapı benim diyor İsa Mesih ama öncelikli olarak aslında olayın köküne inelim ve günah sorununa bakalım istiyorum. Günah nedir ve insanın günah içerisindeki durumu nedir? Biraz bundan bahsedersek aslında İsa Mesih'in "kapı benim" demesini daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Günah konusundan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, yani günah dediğimiz zaman kutsal kitaba baktığımızda, özellikle İncil'deki anlamına baktığımızda Tanrı'nın yasalarına uymamak diye kısaca bir tanımlama yapabiliriz. Ve çok kişi aslında günah kavramını biliyor ama bunun arkasında yatan o derin anlamı kavrayamıyor. Yani günah daha çok yasak, bir şeyi yapmamak gibi düşünülüyor. Ama bunun gerçek anlamı Tanrı'nın yasalarına uymamak, Tanrı'ya baş kaldırmak, Tanrı'nın yetkisini yatsımak ya da ona meydan okumak, kötülük yapmak, suç işlemek. Yani çok geniş bir tanımı var.
0: Evet.
1: Ve bu yalın, yani basit yapılan tanımlar ne yazık ki günahın ne kadar korkunç sonuçları olduğunun anlaşılmasına engel oluyor. Yine devam edersek, yani bu baktığımız birkaç düşünceden yola çıkarak, yani İncil'de günahı tanımlayan en temel Grekçe terim harmartia'dır. Hedeften şaşmak, yanlış yola sapmak anlamına gelir. Kötülük yapmak, suç işlemek, Tanrı'nın yasasını çiğnemek bu terimin kapsamına giren fiillerdir. Yani bir kişi günah işlediği zaman ya da bir günah içinde olduğunu ifade ettiğinde doğrudan Tanrı'ya karşı bir hareket yapmış oluyor. Bu içsel olabilir, düşünsel olabilir, yani davranışlarla olabilir. Yine İncil'de yapılan tanımlamalara baktığımızda farklı kelimeler var. Asbestia var. Bu da etkin tanrısızlığı ve ruhsal yozluğu ifade ediyor. Yani demek ki tanrısızlık da bir günah çünkü Tanrı'yı reddediyor. Anomia, yasasızlık anlamına geliyor. Yasayı hor görmek ve çiğnemek anlamına geliyor. Adika özellikle komşuya yönelik kötülüğü tanımlıyor. Zaman zaman adaletsizlik, haksızlık ve kötülük olarak da çevriliyor. Ayrıca suçlu anlamına gelen enokos ve borç anlamına gelen ophelema günahla ilişkili diğer terimlerdir.
0: Peki herkes günahkar mı? Yani
1: hani bizim ilahiyatımıza göre bütün insanlar Adem ve Havva'dan başlayarak günahlıdır. Ve onların günahı kalıtsal bir hastalık gibidir diyebiliriz. Ve bunların günahın sonucunda ruhsal ve fiziksel olarak insanlar öldü. Yani biraz kutsal kitap ayetlerine göre açarsak Yaratılış 2. bölüm 17. ayette Tanrı Adem'e "Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme, çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün" dedi. Yani Tanrı orada günahın sonucunu açıkladı. Yani sonuç nedir? Bir yargı var. Yani iyiliği ile kötülüğü bilme ağacından yediğinde yargı olacak ve bunun sonucu
0: ölüm.
1: İnsan ölüm, ölecek. Yaratılış 3. bölümde ise şeytan Adem bahçesinde Havva ile konuşuyor ve diyor ki kesinlikle ölmezsiniz. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Şeytan Havva'ya iyiliği ve kötülüğü bilme ağacından yemesini söylediğinde, Adem de buna ortak olduğunda verdikleri karar nedeniyle şeytanın yanında da yargılandılar. Hem ruhsal olarak öldüler, hem de fiziksel olarak öldüler. Şimdi sorunuza kısa bir cevap vereceğim. Yani bu kadar uzun konuştuktan sonra. Eğer bütün insanlar günahlı değilse neden ölüyorlar?
0: Evet, ölüm
1: ya da insanlar ne, günahsız doğuyorsa neden ölüm var? Yani günahın sonucu ölümdür. Ruhsal ve fiziksel ölümdür. Demek ki bütün insanlar günahlıdır. Ölümlü olması da bunun kanıtıdır.
0: Evet, anladığım kadarıyla o yaratılışta işlenen ilk günah nedeniyle aslında ölüm var ve biz artık fiziksel olarak ölüyoruz. Ve tabii ki o ilk günah sonucunda da ruhsal olarak zaten Tanrı'dan kopuşla birlikte ruhsal olarak da aslında ölü sayılırız. Bu günahı kavramını anladıktan sonra bugünkü üzerinde konuşacağımız konu aslında İsa Mesih'in kapı benim demesi. Bunun anlamı nedir peki? İsa Mesih kapı benim derken aslında ne söylemek istiyor? Buradan ne anlayabiliriz?
1: Yani başta okuduğunuz ayeti ben de okumak istiyorum. Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer çıkar ve otlak bulur. Yuhanna 10. bölüm 9. ayette bunu yazıyor. Ayetlerin bağlamına baktığımızda hangi koşullarda İsa Mesih bu sözü söyledi? Tarihsel arka planda çardak bayramı var. Yani diğer adı ürün devşirme bayramı. Bu bayramda Tanrı'nın halkı 7 gün boyunca Mısır'dan çıkışı, kölelikten kurtuluşu, çardaklarda yaşayarak hatırlarlar ve vaat edilen topraklarda verimlilik için şükrederlerdi. Tanrı'nın halkı kutsal kitapta toplumda anlaşılan şekliyle Yahve'nin ümmeti de diyebiliriz. Yani Yahve İbranice ama ümmeti bu toplumdan, bu ümmet demek bu toplumda daha iyi anlaşılabilir. Evet. Bayram yapıyor ama Tanrı'dan ve Yahve'den uzaktır. Böyle bir durumda İsa Mesih kaybolmuş bir halka bildiği bir örnekten yola çıkarak Tanrı adına değil Yahve olarak çağrı yapıyor. Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer, çıkar ve otlak bulur diyor. Kapı benim, yani koyunların barındığı güvenli ağılın, sonsuz yaşamın, Tanrı'nın krallığının kapısı benim diyor İsa Mesih. Eğer benim aracılığımla yani bu kapıdan giriyorsanız siz günahlardan kurtulacaksınız, sonsuz yaşama sahip olacaksınız. Yani otlak bulmak, sonsuz yaşama sahip olmak, bol yaşama sahip olmak anlamına geliyor. Buradaki kapı, bir tane kapı var. Eğer o kapıdan girilmiyorsa demek ki kişi Tanrı'nın egemenliğinden uzak oluyor.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih kapı benim ve benim aracılığım ile kurtulabilirsiniz diyor ama toplumumuzda genellikle Tanrı ile insan arasında bir aracı kabul edilmez. Burada İsa Mesih'in bize aracılık ettiği konu nedir ve neden İsa Mesih'e ihtiyacımız var bu anlamda?
1: İsa Mesih'i günahları üstlenen olarak kabul etmek gerekiyor. Yani Tevrat ve Zebur ve İncil'in dediği şudur. Bu nedenle çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz mirası almaları için Mesih yeni antlaşmanın aracısı oldu. Kendisi onları ilk antlaşma zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü. Şimdi bu aracı kabul edilmiyor ancak bunu anlamak için yine ölü örneğine dönebiliriz. Yani bir kişi ölmüşse artık kendisinin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ancak dışarıdan bir müdahale olursa kişi bazen hayata dönebilir. Yani bu kalp masajıyla diyelim bilinen örnek olarak. Yani böyle bir masaj yapılıyorsa kalbe o zaman kişi hayata dönüyor. Ama ölünün kendisine yapabileceği bir şey yok. Eğer tamamen ölmüşse artık onun cenazesini kaldırıyorlar. Yani kendisi için yapabileceği bir şey yok. Ve işte bu durumda İsa Mesih olmazsa yani günahın yargısını kaldırmazsa insan ölümden sonsuz yaşama geçemez. Kendi kendini kurtaramaz.
0: Yani biz kendi çabalarımızla kurtulamıyor muyuz? Çünkü baktığımız zaman bir sürü ibadet yapan insanlar var tabii ki. Kurtulmak için aslında cennete gidebilmek için farklı farklı yollar da deniyorlar. Biz kendi çabalarımızla kurtulamıyor muyuz bu noktada?
1: Yani iyi işler konusunda iyi işler yapmalıyız. Ama kendi çabalarımızla kurtulamayız. Yani bir ölü ne yapabilir? Yani Tanrı'nın işte o yaratılıştaki Adem bahçesine döndüğümüz zaman yani orada Adem ve Havva fiziksel ve ruhsal olarak ölüm yargısını aldıklarında süreç hemen kendini göstermedi. Belli bir süre sonra gösterdi ama öldüler. Yani öldükten sonra artık kendi kendilerine bir şey yapamazlardı. Eğer iyi işler insanı kurtarmaya yetseydi insan ölümsüz olması lazımdı. Yani bunun püf noktası bu. Eğer insan ölüyorsa iyi işler onu kurtarmaya yetmiyor demek ki.
0: Evet, ölüm ya da günahı ortadan kaldıramıyoruz.
1: Kaldırmıyor.
0: Kendi
1: çabalarımızla. Ama iyi işler iyi işler yapmak lazım yani, evet. Öyle diyor kutsal kitapta.
0: Peki aslında kapıdan girmek bir geçiş gibi, yani bir yerden bulunduğumuz bir yerden başka bir yere geçiş gibi. İsa Mesih bu benzetmeden bahsederken bir geçişten mi bahsediyor? Yani nereden nereye geçiyoruz biz o kapıdan geçerken?
1: Tabii yani ne oluyor? Dünyadan Tanrı'nın egemenliğine doğru giriyoruz. Matta 7. bölümde dağdaki vaazda İsa Mesih söylüyor. Yani dar kapıdan girin diyor. Yani dar kapıdan girmek ne anlama geliyor? Orada Tanrı'nın egemenliğine giriyoruz. Ve bu Tanrı'nın egemenliği artık bu dünyaya ait olan bir yer olmuyor. Yani büyük ruhsal krallığa giriyoruz ve ikinci gelişine kadar tamamlanacak bir süreci içeriyor. Belki şöyle bir örnek düşünmekte faydalı olabilir. Yani bugün bir ülkeden başka bir ülkeye gittiğinizde artık tamamen onun yasaları altında oluyorsunuz. Yani hangi ülkeye giderseniz gidin o ülkenin yasaları geçerlidir. Herhangi bir konu varsa o ülkenin yasalarına göre çözülür. İşte biz de İsa Mesih'in kapısından girdiğimiz zaman artık Tanrı'nın egemenliğine giriyoruz. Onun yasaları geçerli oluyor. Dünya ise dünyanın yasaları geçerli. Dünyada günah egemen ve insanı öldürüyor. Ama İsa Mesih de ise insan yaşam buluyor, sonsuz yaşamı buluyor.
0: Evet, yani aslında biz günahlı bir doğamızla yaşıyoruz ve ölüm var yaşamlarımızda. Ve bir geçiş var, o cennete gidiyoruz ve o kapı İsa Mesih. Ben anlattıklarınızdan bunu anlıyorum. O kapı İsa Mesih ve biz o kapıdan geçmeliyiz ve böylece cennete gidebiliriz, kurtuluş bulabiliriz anladığım kadarıyla.
1: Doğru ve aynı zamanda şunu da ekleyebilirim. Yani bu sunulan kurtuluş Tanrı tarafından tasarlanmıştır ve bunu hiç kimse engelleyemez. Şeytan insanı ayarttı ve günaha düşmesine neden oldu. Ancak Tanrı'nın sunduğu kurtuluşu engelleyemez. Ve İsa Mesih'in kapısını kapatamaz. Bu kapı İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul eden herkese açık bir kapıdır.
0: Açık, evet. Peki birçok insan da her yol Tanrı'ya giden anlayışı var. Yani her yol Tanrı'ya götürür mü bizi?
1: Yani her yol Tanrı'ya götürmez diye düşünüyorum. Çünkü eğer öyle olmuş olsaydı o zaman bu kadar farklı inanca da ihtiyaç yoktu. Ve bu aslında insanların kendilerinin ortaya çıkardığı bir düşünce oluyor. Ve bunu nasıl bir örnekle kullanabilirim? Başka bir örnek geliyor aklıma. Yıllar önce okuduğum bir kitap vardı. Tanrı'nın telefon numarası deniyordu. Ve şöyle diyordu o kitapta. Eğer Tanrı'nın bir telefon numarası olsaydı ve biz onu aramış olsaydık konuşabilirdik. Ama ne yazık ki böyle bir telefon numarası yok. Ama diyelim ki var. Eğer Tanrı ile konuşmak istiyorsak onun numarasını çevirmemiz lazım. Yani şu anda yeryüzünde 8 milyar insan varsa, atıyorum 6 milyar telefon varsa, benimle konuşmak istiyorsanız benim telefon numaramı çevirmeniz lazım.
0: Evet.
1: Bunu aramadığınız sürece her zaman karşınıza bir kişi çıkabilir ama ben olmayacağım. Tanrı da böyle diye düşünüyorum.
0: Yani Tanrı aslında kişisel bir Tanrı ve bizimle kişisel olarak ilgileniyor. Bu ilişkiyi kurabilmek için de Tanrı'ya direkt olarak gidecek tek yolun İsa Mesih olduğunu anlıyorum o zaman ben. Tek kapı olduğu için.
1: Evet, doğrudur.
0: O zaman her yol Tanrı'ya gitmez diyebiliriz. Değil mi İsmail?
1: Evet. Yani eğer her yol Tanrı'ya gitseydi, yani söylediğimiz gibi. Neden insanlar kendisi düzenini kurmaya çalışıyor? Yani burada sorusunu da sormamız lazım. Yani her yolun Tanrı'ya gittiği düşüncesi, öyle sanıyorum, insanların inandığı en büyük yalanlardan biridir.
0: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizimle kalmaya devam edin lütfen.

0: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
0: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hazreti İsa Kimdir adlı programımıza devam ediyoruz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında ilk bölümümüzde günah kavramından bahsettik ve İsa Mesih'in kapı benim sözünden bahsettik. Her yol Tanrı'ya gider mi diye de üzerinde konuştuk. Şimdi aslında baktığımız zaman eski ahite Tanrı'nın bir yasa vermiş olduğunu görüyoruz ve bir ibadet düzeni var. Ama İncil bize İsa Mesih'e iman ile kurtulabileceğimizi söylüyor. Bu bir çelişki değil mi? Nasıl bir bağlantı kurabiliriz?
1: Eski ahit ya da toplumumuzdaki anlaşılır şekliyle Tevrat ve Zebur'un İncil ile ilgili bir tutarsızlığı yok. Yani bunu söyleyebiliriz. Sonra şunu da düşünmeliyiz. Yasa ne zaman verildi? Yani yasa Musa peygamber döneminde verildi. Ama ondan önce de Tanrı'nın insanların vicdanına yazdığı bir yasa vardı aslında. Ama yazılı yasa Musa peygamber döneminde verildi. Ve biz kutsal kitaba baktığımız zaman gelişen vahiy diye bir kavram var. Yani yaratılış birinci bölüm birinci ayetinden vahiyin son bölümüne 22. bölüme kadar kutsal kitap baştan sona kadar tutarlıdır ve bu vahiy sürekli gelişerek daha iyi anlaşılıyor. Ve biz

0: söylüyor. Romalılar 4. bölümde de şunu yazıyor. Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı işlerden dolayı aklandıysa övünmeye hakkı vardır. Ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı. Yani aradan binlerce yıl geçiyor neredeyse. Yani yıl geçiyor. Ve İbrahim peygamberden elçilerin dönemine geliyoruz. İsa Mesih göğe yükseldi. Ve o dönemde Avram için söylenen söz aynı şekilde İncil'de de söyleniyor. Yani Tevrat'ta söylenen söz İncil'de de söyleniyor. Demek ki kutsal kitapta bir tutarlılık var ve bir açıklanma var. Yine devam eden bölümde Romalılar 4. bölümde şunu diyor. Bu nedenle vaat Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvenceye alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu yalnız kutsal yasaya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. Seni birçok ulusun babası yaptım diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı'nın gözünde hepimizin babasıdır. Hı hı. Şimdi yine yaratılış, yani Tevrat bölümündeki ayete baktığımızda sadece bir cümle var. Avram Rab'be iman etti. Hı hı. Rab bunu ona doğruluk saydı. Ama gelişen vahiy ile baktığımız zaman ne yapıyor? Bu okuduğum son paragrafta İbrahim'in imanının neye dayandığını açıklıyor. Hı hı. Yani Tanrı. Ve yine devam eden ayetlere baktığımız zaman İbrahim umutsuz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına umutla iman etti. Senin soyun böyle olacak sözüne güveniyordu. Ve bu söze baktığımızda nedir? Yüz yaşlarındaydı. Ölü denilebilecek bedenini Sara'nın ölü rahmine düştüğünde imanı zayıflamadı. Yani imansızlık edip Tanrı'nın vaadine kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklandı sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler, Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. Hı hı. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Yani Tevrat bölümlerinde geçen ayetlere baktığımızda biz bunları görmüyoruz. Yani bir aklanmayla ilgili bir kavram yok orada. Hı hı. Aklanma aslında Romalılar mektupta özellikle açıklanıyor. Yani doğru sayılmak anlamına geliyor. Ve yine bu teknik bir terimdir. O dönemde yani ilk yüzyılda Roma'daki mahkemelerde kullanılıyordu. Hakimin bir kişiyi aklaması, suçsuz sayması, doğru sayması anlamında kullanılıyordu. Şimdi biz ne yaptık? Bu ayetlere bakarak İbrahim peygamber için söylenen o sözleri daha iyi anlayabiliyoruz. Hı hı, evet. Yine bu ayetlere tekrardan dönecek olursak burada özellikle vurgu var. Yani vurgulanması gereken bir nokta var. Hı hı. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklanmış sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler, Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. Aynı zamanda günümüze de bir bağ oluşturuyor.
1: Evet.
0: Yani o birinci yüzyıla ve aynı zamanda bugüne de bir bağ oluşturuyor. Hı hı. İşte biz bu nedenle bu tutarlı sözlere bakarak kutsal kitabın kendi içinde bir çelişki olmadığını, başından sonuna kadar bir bütünlüğü olduğunu görüyoruz ve bu da bizim imanımızı arttırıyor diye düşünüyorum.
1: Evet, yani aslında İbrahim'e baktığımız zaman yine de bir iman eylemiyle aslında o vaatleri aldı diyebiliriz ve imanıyla aslında o etkin oldu. Yine günümüze baktığımızda da İsa Mesih imanla aslında onu iman sayesinde biz de aklanmış sayılıyoruz Tanrı'nın gözünde.
0: Hatta şunu da eklemek istiyorum. Avram'ı yani İbrahim peygamberi Tanrı ilk defa çağırdığında şunu söylüyor. Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye

0: Git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanet edeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Yani yeryüzündeki bütün halklar İbrahim peygamberin soyu dediğinde aslında ruhsal soydan söz ediyor ve bu İsa Mesih'te gerçekleşti. Bu Romalılar 4. bölümde son okuduğum ayetlerdeki İsa Mesih'le olan bağı budur. Vaati İbrahim peygamber aldı ama onun soyundan gelen Mesih ne yaptı? Günahlarımızı üstlenmek için, günahlarımızın yargısını kaldırmak için çarmıhta öldü, 3. gün dirildi. Ve bunun sonucunda biz de buna iman ediyoruz ve Tanrı'nın gözünde aklanmış sayılıyoruz.
1: O zaman İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında o ruhsal soyu oluşturmuş oluyoruz diyebiliriz.
0: Evet, yeni dönemde Tanrı'nın halkı ya da Tanrı'nın ümmeti oluyoruz.
1: Evet, fiziksel olarak bir durum değil, ruhsal bir durum bu da artık. Evet, aslında ilk başta biraz konuştuk ama daha derinden sormak istiyorum, üzerinde durmak istiyorum. Çünkü toplumumuzda da aslında çok fazla var bu durum, sevaplar konusu. Ve biz sevaplarımızla, iyiliklerimizle kurtulabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bunun için aslında birçok iyilikte bulunuyoruz, sevapta bulunuyoruz. Aslında cenneti elde edebilmek için. Bizim kurtuluşumuza bir katkısı var mı sevaplarımızın? Yani o zaman tabii ki şöyle bir soru gelebilir. Niye o zaman sevap işleyeyim, niye iyilik yapayım bir katkısı yoksa diye belki bir soru da gelebilir. Neden sevap işlemeliyiz bu noktada? Ya da neden kurtuluşumuza bir etkisi var mı? Ya da neden yok? Biraz bunu açabilir miyiz? Çünkü toplumumuzda çok fazla konuşulan bir konu bu aslında.
0: Bu soruyu ikiye ayırabiliriz diye düşünüyorum. Birincisi, kurtuluşumuza bir etkisi var mı ya da katkısı var mı? Şimdi yine konuşmamızın başında söylemiştim. Eğer bizi kurtuluşumuza, yani günahlardan bizi kurtaracaksa o zaman ölmememiz lazım. Yani kurtuluş bu. Hristiyan ilahiyatına göre kurtulmak demek. Yani ölümün yenilmesi demek. İnsanlar öldüğüne göre iyi işlerin onun üzerinde bir katkısı olmuyor diye anlıyorum. Ama aynı zamanda İncil'de iyi işler teşvik ediliyor. Yani Titus mektubunda şöyle yazıyor. Yöneticilere bağımlı olmaları, yani imanlıların, Hristiyanların yöneticilere bağımlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini imanlılara anımsat. Bizimkilerde, yani yine iman eden, İsa Mesih'e iman eden kişilerde kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Yani böyle yazıyor Tanrı'nın sözünde. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılanmış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar. Yani biz iyi işler yapmalıyız. Yani kutsal kitap bunu söylüyor. Ama bunun bizim günahlarımızı kurtarması için yaptığını söylemek, o zaman Tanrı'nın lütfunu boşa çıkarmak anlamına geliyor. Çünkü İncil'den anlıyoruz, insan Tanrı'nın lütfuyla ve karşılıksız olarak aklanır. Böyle yazıyor. Eğer bir kişi karşılıksız olarak aklanıyorsa ama sevapla da aklanacağını düşünüyorsa ya da kurtulacağını düşünüyorsa, o zaman lütuf olmaktan çıkıyor. Çünkü lütufun bir karşılığı varsa lütuf değildir.
1: Olmuyor, evet.
0: Ama yine de iyi işleri yapmalıyız. Efesliler mektupta, çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık diyor. Yani bizim bütün iyi işlerimiz aslında yine Tanrı'dan geliyor. Ve yaratılışta insan günaha düşmeden önce bu iyi işleri yapmak üzere insan tasarlandı. Ama günah nedeniyle iyi işleri de yapamıyoruz. Yani diyelim sevap işledik. Orada bir ihtiyaç içinde olana yardım ettik ama gururlanıyoruz. Eğer gururlanıyorsak demek ki iyi işimiz iyi iş olmaktan da çıkıyor. Hatta kötü iş oluyor.
1: Zaten baktığımızda yapabildiğimiz bir şey değil dediğinizde gibi. Günah nedeniyle aslında istesek de istemesek de çok iyi bir şey çıkmıyor bizden. Sabah iyilik yapalım, akşama illaki bir günah işlemiş oluyoruz günün sonunda ve devamlı olarak sürdürebildiğimiz bir şey değil iyilik yapmak ya da sevap işlemek. Bunun için aslında Tanrı'ya ihtiyacımız var. Zaten günahımız yüzünden Tanrı'dan ayrıldık ve bu günah sorunu kalkmadan da Tanrı'nın yanına dönemiyoruz anladığım kadarıyla ve bunun ortadan kalkması için yine de bize bağlı değil, bizim iyi işlerimize ya da çabamızla olacak bir durum değil. Sadece İsa Mesih'e imanla aslında olabileceğini anlıyorum sizin anlattıklarınızdan. Çünkü İsa Mesih kapı benim dediğinde cennete gidebilmenin, kurtuluşun tek kapısı olduğunu tam olarak vurguladığını anlıyorum.
0: Evet, Yuhanna 14. bölüm 17. ayette de nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Yani onun dediği İsa Mesih'in doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi. Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Yani yasa nedir? İnsanlara günahı olduğunu gösteriyordu. Ama insanlar ya da Tanrı'nın halkı o dönemde bu yasaya uymakla aklanacağını, Tanrı'nın önünde sevap işlemekle kurtulacağını düşünmeye başladı ve yasaya olmayan bir anlamı yükledi. Ama İncil'de yine bu gelişen vahiy kavramı çerçevesinde baktığımızda lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geliyor ve karşılıksız, yani iman eden herkese lütuf olabilmesi için karşılıksız olarak Tanrı tarafından sunuluyor imana bağlı olarak.
1: Evet, tabii ki burada Tanrı'nın çok büyük bir sevgisini ve merhametini de görüyoruz. Aslında zamanımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Toparlamak gerekirse İsa Mesih kapı benim dediğinde onun kimliğiyle ilgili bizim anlamamız gereken nedir? Çünkü sadece ona iman ettiğimizde o geçişi sağlıyoruz. Ölümlü yaşamdan aslında ölümsüz, sonsuz yaşama imanla geçiyoruz. Ve o kapı, o geçtiğimiz kapı İsa Mesih'in kendisi. Onun kimliğini anlamak açısından tam olarak ne diyebiliriz, hem de bir toparlamış oluruz.
0: Tabii, yani yine İncil'de şunu yazıyor: söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya, yani toplumumuzda Yahya peygamber olarak bilinen kişi ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: benden sonra gelen benden üstündür, çünkü o benden önce vardır diye sözünü ettiğim kişi budur. Yani hep var olan bir kişiden söz ediyor. Eğer bir kişi hep varsa o zaman yaratılmadı demek ki. Ve söz dediğinde Yahya peygamber nedir? Sözün yaratılmadığını, kelamın İsa Mesih'te beden aldığını ifade ediyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun. Teşekkürler.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyeti ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Sohbetimize başlamadan önce bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz demek istiyorum. Ve yeni bir programa başlıyoruz ve Anadolu'daki aslında Hristiyanlığın gelişimine bakacağız, doğuşuna bakacağız. Bu anlamda aslında şu soruyla başlamak istiyorum. Anadolu ismini nasıl almıştır? Hristiyanlıktan önceki sınırları neydi? Biraz Anadolu'dan bahsedelim.
1: Tabii Anadolu aslında çok önemli bir terim. Bütün dünyada biliniyor. Şimdi Büyük İskender Anadolu'yu fethetti. İran ve o bölgeyi fethedince onun amacı aslında iki kültür, Doğu ve Batı kültürünü birleştirip ve yeni bir Helen kültürünü oluşturmak ve o bölge verimli olduğu için Anatoli, yani güneşin doğduğu yer, yani doğu bölgesi anlamına gelir. Hı hı. Ve o günden beri kullanılıyor. 2000 yıldır, hatta İsa Mesih'ten önce de kullanıldı. 2200 yıl önce bu terim kullanılıyor, Anadolu.
0: Evet.
1: Anatolia'dı aslında. Sonra hı hı. Türkçe'ye Anadolu denmiş, öyle.
0: Evet. Tabii ki Anadolu toprakları zengin bir medeniyete ve kültüre sahip. Aslında bu bağlamda Eski Ahit'te ve Yeni Ahit'te geçen yerlerin neredeyse %80'i de Anadolu topraklarında geçiyor. Biraz kutsal kitaptaki karakterlerden ve Anadolu'da geçen birçok önemli olayın geçtiği yerlerden bahsedebilir miyiz?
1: Gayet tabii, aslında dediğin gibi çok doğrudur. Aslında Hristiyanlık bu ülkede, Anadolu'da yabancı bir unsur değildir. Yani bazen halkla konuşurken, üniversitede ders verirken, konuşurken diyorum ki Türklerden önce de, İslamlıktan önce de Anadolu'da Hristiyanlık vardı, Hristiyan varlığı vardı. Şimdi Mezopotamya Yunanca bir isimdir. Çünkü Yunanlılar, Büyük İskender Romalılar döneminde oraları işgal etmişlerdi ve genellikle kullandıkları terimler hep Yunancaydı. Mezopotamya, iki nehir arası, Dicle ve Fırat arasında överimli topraklara Mezopotamya dendi. Ve İki nehir de Dicle ve Fırat'ta kutsal kitapta yaratılış bölümünde vardır.
0: Evet.
1: Mezopotamya'da Ağrı Dağı Mezopotamya vardır. Harran, düşün ki Harran Mezopotamya'da, yani Anadolu'da Mezopotamya vardır ve kutsal kitapta geçiyor. Babamız İbrahim, yani Yahudilerin asıl atası diye, Aramiydi kendisi, Aramiydi. Her ne kadar Yahudi diyor, Aramiydi. İbrahim baba kendisi Irak'ın Ur kentindendi. Gelip yerleşti, onun dayıları yani İsrail'in kurucuları Yakub'un hanımının kardeşleri aslında Haran'da çalışıyorlardı. Çiftlik ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. İbrahim yanlarına geldi, Haran'a geldi. Haran'da kutsal kitap vardır. Daha tarih yazılmadan, tarihte yokken yani bunlar vardı, inkar edemeyiz. Ve şimdi Haran'a giderseniz hala o dönemde kalan ilkel evler vardır. İbrahim orada yerleşti. Yakup, İsrail'in, yani adı sonradan İsrail olduğu, onun o geldi, hatta Haran'da bir kız aldı. Rebeka adında bir kız aldı. Orada Haran'da, yani Urfa'da yaşıyorlardı bunlar. Ve çok verimli topraklardı. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı.
0: Evet, aslında görüyoruz ki kutsal kitaba baktığımızda günümüz toprakların içerisinde, yani Anadolu topraklarının içerisinde bahsedilen yerler var. Ve Hristiyanlığın aslında bu topraklara çok yabancı olmadığını da görüyoruz.
1: Hı hı.
0: Tabii ki bu topraklar içerisinde Antakya'nın özel bir yeri var. Hristiyanlık tarihi içinde özel bir yeri var. Belki bunun nedeninden biraz bahsedebiliriz. Neden Antakya bu kadar önemli Hristiyanlık
1: tabii
0: için?
1: Antakya o dönemde en büyük kentlerden, uygar bir kenti, hatta söylentiye göre ilk cadde, geceleyin aydınlatılan cadde de Antakya'daydı. Tabii elektrik yoktu, lambalarla anlatılıyorlardı. Ve İsa Mesih, imanlılar, İsa Mesih ölüp dirildikten sonra İsa Mesih dünyaya geliş amacı bütün insanlar için, günahkarlar için, Tanrı'dan uzaklaşan insanı Tanrı'yla birleştirmek için, Tanrı'ya yaklaştırmak için. İsa Mesih aslında o var idi daha önce. O bir peygamber değil, sıradan bir peygamber değil. Tanrı'nın sözüdür ve Tanrı'nın ta kendisidir. İnsanları kurtarmak için göklerden indi. Meryem diye bir kadından, Meryem anadan doğdu ve Meryem'den doğmasının tek nedeni beden, kan alsın. Çünkü haça gerilecekti fidye için ve haça gerilmesi için de kana ihtiyaç vardır. Meryem'den onu aldı ama o uluhiyet onda vardır. İncil'in birçok yerinde diyor ki Tanrı İsa Mesih'te uluhiyet vardı her zaman. O bedendeyken, hayattayken uluhiyet, tanrılık vardı onda. Değildi. Ve ona iman edenler, Yahudiler baskı yüzünden Filistin'den kaçıp Antakya'ya geldiler. Ve orada yerleştiler. Yakup, Petrus, sonra da Paulus aralarına katıldı, Silas. Ve bunlar orada iken toplandılar ve ilk kez kendilerine Hristiyanus adını taktı. Yani Hristiyan, yani küçük Mesihçi. Ve bu Hristiyanus kelimesi orada o çevrede yaşayan insanlar, putperestler onlara alay ederek Hristiyanus, yani alay ederek, onlar da Hristiyanus küçük Mesih demektir, Mesihçi demektir. Bu adı kullanılıyor. Bakınız Kutsal Kitap'ta bir ayet okuyayım size. Kutsal Kitap Elçilerin İşleri 11. bölüm 26. ayet şöyle diyor. 25-26. Sonra diyor Barnaba Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Belki sonra konuşacağız değil mi? Paulus Tarsuslu olduğunu konuşacağız. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla, yani kilisesiyle bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere, İsa Mesih'in öğrencilerine ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. Yani Hristiyan adı verildi. Ve bu çok önemli Hristiyan tarihinde. Tabii.
0: Evet.
1: Öyle. Ve bu da ilginç ki o zaman Antakya Anadolu'nun bir parçasıydı. Ve ilk kez Hristiyanlık Anadolu'da, Antakya'da başladı. Ve oradan sağa sola dünyaya yayıldı.
0: Evet, o zaman Mesihçiler adını aslında almış olduklarını görüyoruz. Ve evet, bu aslında biraz tanınmak açısından da önemli. Peki Hristiyanların Antakya'ya gelmesiyle Anadolu topraklarında Hristiyanlığın öyküsü başladı diyebilir miyiz bu noktada?
1: Aynen böyle. Aslında Hristiyanlığın öyküsü Filistin'de ya da İsrail'de Yahudiler arasında iman edenlerin Filistin'i bırakıp Antakya'ya gelmesiyle başladı. Öykü buradadır. Evet. Ve buradan da bütün dünya başladı. Bunu da ek olarak söyleyeyim size. Bazen geçmişte, şimdi daha yok, geçmişte müjdeleme yaptığımız zaman hemen ertesi gün gazeteciler diyor ki işte bu Amerikalı misyoneller, Hristiyanlar dediği Amerikan dinini getiriyorlar. Oysa biz inancımızı, Hristiyanlığı Amerika'dan, Avrupa'dan almadık. Biz Anadolu'dan Batı'ya, Amerika'ya ihraç ettik.
0: Bunu evet bilmeli. Aslında çıkış noktası evet Anadolu dediğiniz gibi.
1: Ve ilk kez, yani söyleyeyim, bütün Batı'da ilk kilisede, ilk kilise Filipi'de, yani o zaman yine biliyorsunuz bütün Anadolu'ydu. Şu anda Yunanistan'a bağlı Filipi kentinde ilk kilise orada kuruldu.
0: Evet. Çok değerli bilgilere sahipsiniz ve gerçekten hepsini öğrenmek istiyoruz bu noktada. Anadolu toprakları bu noktada dediğiniz gibi çok önemli. Aslında Hristiyanlığın çıkışı, doğuşunun olduğu topraklar. Hatta Vahide adı geçen 7 kilisede, Küçük Asya denilen bölgede, yani Ege bölgesinde. Bunlar hangileridir? Kaçıncı yüzyılda kuruldu bu kiliseler?
1: Çok önemli tabii, aslında bu başlı başına bir konu, başka bir zaman da bunu görüşeceğiz. Ama İsa Mesih'ten sonra, yani 30, Mesih Rabbi İsa tarihe göre 33 yılında haça gerildi, dirildi ve öğrenciler dağıldılar, sağa sola dağıldılar ve kiliseler kuruldu. Ve Yuhanna, o dönemde Yuhanna Trajan adında çok zalim bir kral sayesinde, kral demeyeyim belki, bir evet kraldı, Romalıların kralıydı. Patmos denilen bir adaya konuldu oraya da. Patmos denilen bir adaya konuldu ve Patmos Aydın'ın karşısındaki bir yerde. Orada rüya görüyor. Gökte göğe çıkıyor. Rab ona gösteriyor ve diyor ki yedi kiliseye mesaj gönderiyor. Yedi kilise, neden yedi kilise? Çünkü yedi Tanrı'nın yanında, Tanrı'nın terimolojisinde mükemmelliktir. Yani bütün kiliseleri kapsıyor. Ve ilginç ki belki ileriki dönemde de onlardan bazı mesajlar okuyabiliriz. Ama bu yedi kilise, mesela birincisi Efes. Hani diyor ki kilisenin meleğine yaz. Melek önderdir, kilisenin önderine yaz. Ve bu kiliseler yaptıkları iyi ya da kötü, Rab İsa onları uyarıyor. Ve bu kiliseye diyor ki, her kiliseye diyor ki yaptıklarını biliyorum. Bu kilise gayet güzeldi ama baskı görüyordu. Bu Efes'te şu anda da Selçuk'a bağlı bir yerdedir. İkinci kilisemiz de İzmir. O zaman Smirna'ydı. İzmir'dedir. Ona da mektup yazıyor. Ondan sonra Bergama. Bergama biliyorsunuz ki yine de şu anda Balıkesir'e bağlı yüksek bir tepede. Orada yazıyor ve orada Roma inancının merkeziydi. Oraya giderseniz, giden insanlar görüyor ki her bir köşede, her bir kimetede bir tanrı, bir Apollos var, Zeus var, orada var. Ve Rab onlara diyor ki, nerede oturduğunu biliyorum. Tanrının şeytanın tahtı oradadır. Çünkü onlar şeytana tapıyorlardı. Öyle. Onlara yazdı. Dikkat etmeleri için söyledi. Ondan sonra Tiyatira, Akhisar. Bakın hepsi o bölge, Akhisar'da. Onlara da mektup yazıyor. O biri de Sart ya da Sardis. Sart şu anda İzmir denizi arasında bir yerdedir. Ve dünyanın en yüksek kalesi, o zaman da ulaşılmaz kalesi oradaydı. Ve diyor ki, nerede oturduğunu biliyorum diyor. Ayık, uyanık ol, geleceğim sana bir gün. Sonra konuşacağız bunları.
0: Evet, daha ayrıntılı konuşacağız. Onları
1: yazıyor. Ondan sonra Philadelphia. Şimdi Alahisar. Akhisar, bir de Alahisar. Alaşehir vardır. Hatta evet, Alaşehir Denizli'ye yakın bir yerdir. Ona da yazmış. Ve en son kilise de Laodikya. Şimdi Pamukkale dediğimiz bir yerde.
0: Evet.
1: Yedi kilise yazmış. Bu yedi kilise bütün kiliseleri temsil ediyor ve her kilisenin yaptığı yanlışlığı, hatayı, İncil dışı uygulamaları direkt söylüyor onlara.
0: Evet, gerçekten Anadolu'da kiliselerin olduğunu ve aslında Kutsal Kitap'ta, İncil'de bunun önemli olduğunu da, Tanrı'nın aslında gözü o kiliselerin üzerinde olduğunu da görüyoruz. Tabii ki konsiller de var, Anadolu'da yapılmış konsiller de var. Hangi konsiller yapıldı, ondan da kısaca bahsedebilir miyiz?
1: Tabii.
0: Bunların hepsini ayrıntılı işleyeceğiz aslında ama şimdilik yani, en azından isimlerini bilelim, hangi konsiller oldu Anadolu'da.
1: Tamam, çok doğru söyleyeceğim. Çünkü önce konsil nedir, onu bilelim. Değil mi? Konsey nedir? Konsey, bir kilisede, şimdi de, eskiden de, şimdi de, eğer bir kilisede, kiliseler arasında bir sorun varsa, yani teolojik bir sorun varsa, İsa'nın kişiyle ilgili ya da uygulamayla ilgili bir sorun varsa, o kentteki kişilerin bir araya gelip o konuyu İncil ışığında tartışmasına konsil denir. İlginç ki Anadolu'da, yani bütün Hristiyan dünyasında, Anadolu'da ilk evrensel konseyler Türkiye'de, yani Anadolu oldu. Ve o dönemde kiliseler arttıkça, çoğaldıkça insanlar farklı düşünceler konuşuyordu. O zaman şimdiki gibi İncil herkesin elinde değildi. İncil basılmıyordu. Ancak tek kişiler okuyordu. Ve herkesin fikrini söylüyordu. Ve biliyorsunuz ki Anadolu Yunan felsefesinin, Yunan felsefecilerin her köşede olduğu, konuştuğu, tartıştığı bir yerdi. Bu nedenle bazı kişiler yeni düşünceler ortaya çıktı İsa Mesih'in kişiyle ilgili. Ve kiliseler toplandılar. Evrensel, en önemli evrensel dört konsey. Bunlardan biri İncil Konseyi, İsa'dan sonra 325 yılında. Ve ilginç ki gelecek sene dünyada 1700. yıl dönümünü kutlayacaklar. Çok güzel değil mi? İncil Konseyi'nin.
0: Evet.
1: Bunu sonra tartışacağız. Çok önemli kararlar. Bunu ek olarak söylemek istiyorum izninizle. Türkiye'de bir kanı var. Özellikle okullarda okutuyorlar. Müslümanlar arasında diyorlar ki İncil İznik Konseyi'nde değiştirildi.
0: Evet, çok
1: oysa
0: doğru.
1: Ben söylüyorum ki İznik Konseyi'nde tartışılan konular İncil'in ışığında ileri sürülen fikirlerin yanlış olduğunu söyledi. O zaman İncil vardı. İncil vardı. İncil'in ışığında tartıştılar. İncil orada değiştirilmedi. Bu çok yanlış bir düşüncedir. İkinci bir konseyimiz var. Konstantinopolis ya da İstanbul Konseyi 381'dedir. O zaman da filozoflar ortaya çıkmışlardı. Biri demişti ki efendim İsa Mesih, kutsal ruh İsa Mesih'ten daha üstündür. Baba İsa'dan daha üstündür. Ve İsa Mesih aslında bedende değildi, sadece ruhtadır gibi laflar. Toplandılar, onu da tartıştılar. Sonra başka bir konsey oluştu. O da Efes Konseyi, bu da önemlidir. O zaman aslında kiliseler arası, kilisenin bölünmesine neden olan bir konseydi. Nassur denilen bir patrik fikir ileri sürdü. Şimdi bunu söyleyeyim, sonra da tartışır. Diyor ki İsa Mesih'te iki beden var. İnsansal beden ve ilahi beden vardır. Ve bunlar ayrı ayrıdır ama birdirler. Bunu tartıştılar ve sonra bunu sonuçlandırmak için Kadıköy'de toplandılar. O da 451'de toplandılar ve ne yazık ki bu konseyde İsa Mesih'in evet iki tabi doğası vardır. Hem tanrısal doğa hem de fiziksel doğa. Ama bazı kiliseler, doğu kiliseler dediğimiz işte o zaman Ermeni doğu kilisesiydi ama Ermeni katılmamıştı. Kıptiler ve Doğu Süryanileri bu fikri kabul etmediler ve onlara sonra monofizist dediler, tek doğacılık. Oysa onlar bu kiliseler monofizist olmadıklarını söylerler. Budur, önemli olan bunlardır ama sonradan bunu daha güzel açıklayacağız.
0: Evet, daha sonra bunları ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz diğer programlarımızda. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor, aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Hristiyanlığın aslında Anadolu ve Hristiyanlık programındayız ve Hristiyanlığın Anadolu'da nasıl yeşerdiğini, büyüdüğünü ve geliştiğini konuşuyoruz. Birinci bölümümüzde aslında Anadolu'nun ismini nasıl aldığından ve baktığımız zaman eski ve yeni ahitte geçen yerlerin %80'inin aslında Anadolu'da geçtiğinden konuştuk. 7 kilisenin aslında Anadolu'da olduğunu, ilk 4 evrensel konsilin Anadolu'da olduğundan bahsettik. Ve Antakya'ya geldiklerinde Hristiyanların aslında daha hızlı bir şekilde Anadolu'da Hristiyanlığın yayıldığından konuştuk. Önemli topraklar, Anadolu toprakları tabii ki. Şu soruyla devam etmek istiyorum ben aslında. Anadolu'da Hristiyanlık yayılmadan önce hangi uygarlıklar ve medeniyetler vardı? Belki oradaki durumu anlamak için biraz bundan konuşabiliriz.
1: Tabii çok güzel bir soru sordunuz. Anadolu medeniyetler beşidir denir.
0: Evet.
1: Yani bugün yani biz Türkiye'de yaşıyoruz. Şimdiki bizden önce çok uygarlıklar yaşadı. Ya biz kısaca isimleri söyleyelim. Onları uzun uzun anlatamayız. Tarih dersinde

0: Orayı değil diyor. Sonra Frigyalılar ve Lidyalılar, yani ikisi de çok yakındır. Bunlar aslında Lübnan döneminde var. Akdeniz bölgesinde, çevresinde yaşamış ve uygarlıklar getirmiş gruplardır bunlar. Halklardır. Frigyalılar İsa'dan önce 1200 ve 767 yılına, ondan sonra Lidyalılar da İsa'dan önce 1200 ve 546 yıllarına kadar. Bunlar gemicilikle önemliydi ve çoğu Lübnan'da ve o bölgede Akdeniz çevresinde yaşayan insanlardı. Urartular vardır. Urartular Van'da hala onların kalesi var. Hala onlarda onlardan kalan kalıntılar vardır ve kimisi diyor ki Urartular, kimisi diyor ki bunlar Ermenilerin atalarıdır, kimisi de Kürtlerin atasıdır ya da Farsların atasıdır diyorlar. Ama kim ne dese desin, Urartu diye halk yaşadı. Bunlar da İsa'dan önce 900 ve 585 yıllar arasındadır. İyonlular yaşadı. İyonlar Yunan kökenlidir ve bunların merkezi de İzmir çevresiydi. İyonya, hatta bazı o bölgeye İyonya bölgesi denir, değil mi? İzmir ve çevresine. İyonyalılar da yaşadı bu ülkede. Ve aslında o daha önce söylediğimiz o yedi kilise hepsi o İyonya döneminde vardı.
1: Evet,
0: uygarlıklar. Evet.
1: Aslında baktığımızda Hristiyanlık yayılmadan önce de çok zengin bir medeniyete sahip çok, Anadolu toprakları.
0: Çok hazırlıktı. Galatayalılar'da diyor ki bir ayet vardı çok önemli. Tanrı oğlu İsa Mesih'in dünyaya gelişini hazırladı, uygarlıklar, olaylar mı hepsini tam zaman dolunca diye başlıyor. Zaman dolunca, yani Rab bir çeşit mimar gibiydi, mimar gibidir Rab. Evet. Her şey programladı ve zamanı gelince tam zamanında oğlunu gönderdi. Rab İsa geldiği zaman Romalılar egemendi. İskender'in o bölgeyi almıştı ve bu bütün bu uygarlıklar vardı. Ve o zengin uygarlıkta Tanrı'nın oğlu geldi ve insanları Tanrı'ya götürmek için, Tanrı'yı insanlara barıştırmak için. İsa Mesih'in başka bir unvanı var. Baş kahinimiz, kahin. Evet. Kahin kutsal kitapta Tanrı ile insan arasında olan aracıdır. Eski antlaşmada konuşuyorum, eski ahitte. Tevrat döneminde bir kişi yalnız başına gidip de Tanrı'ya gidemezdi. Ancak kahin onu götürdü. Kahin onun yerine kurban ederdi. Ve İsa Mesih baş kahinimiz olarak geldi. İnsanları Tanrı'ya götürüyor ve Tanrı'yı insanlara yaklaştırıyor. Ve yeni antlaşmada, yani Hristiyanlık döneminde her bir Hristiyan, her bir inanlı birer kahindir. Kadın erkek fark etmez, kahindir. Çünkü direkt baba, abba, baba diye. Direkt ey Allah'ım diyebiliriz. Eskiden ne yazık ki halk gitmiyordu. Kahin onların yerine giderdi.
1: Evet. Evet. Tabii ki Hristiyanlık Anadolu'da yavaş yavaş yayılmadan önce aslında oradaki sosyal durum neydi, onu merak ediyorum. Çünkü nasıl bir yaşam var sosyal olarak, nasıl insanlar? Çünkü Hristiyanlık yayıldığında aslında onlar ne durumda, onu merak ediyorum.
0: Yani aslında sosyal yaşantı diyelim, gerçekten çok ilkel bir yaşantımız vardı. Ve o dönemde sosyal durum gerçekten çok ilkeldi ya, çiftçilikle uğraşıyorduk. Çok basit bir hayatları vardı ve o dönemde aslında İskender'in yani Yunanların o bölgede olmaları ve savaşlarla uğraşmaları, İskender genç yaşta ölünce bütün o bölge, Filistin ve bölgesini, Anadolu bir kısmını dört komutanına bölüyor ve bu komutanlar gerçekten bazıları, mesela Antiochus gibi adam çok ama çok gaddardı. Yahudilere çok sıkıntı veriyordu. Yahudilerin domuz gütmelerine ve domuz kurban etmelerini buyurdu. İlginç bir şeydir. Yani Yahudiler için bu çok çirkin bir olaydır.
1: Evet.
0: Ve bu olaydan ötürü isyan başladı, Makkebeyler. İsyan başlayınca dağıldılar, gittiler ve Masada çölüne sığındılar orada. Ve bütün Roma ordusu onlara gitti, onları kovalamaya başladı. Ama kaç ay bir şey yapamadı. Bunların yemek suyu azaldı. Ve baktılar ki çare yok, onların eline, Romalıların eline düşecekler. Ve dediler ki Romalılar bizi kirletmesin, inancımızı bize alay etmesinler diye. Kendi aralarında onar kişi seçtiler ve her bir kişi 10 kişi öldürecek. Ve öyle oldu, biliyorsanız. Ve bu tarihte vardır Herodot yazar bu olayları.
1: Evet, tabii ki aslında Anadolu

0: Birçok medeniyet var ve sosyal durumundan da bahsettiniz. Tabii ki bu medeniyetlerin bir inançları da var mutlaka. Hangi inanç sistemleri vardı Anadolu'da Hristiyanlık yayılmadan önce?
1: Şimdi biliyorsunuz tek tanrı düşüncesi aslında İsrail'le başladı. Hı hı. Tek tanrı, tanrı kendini Musa'ya tanıttı. Ve tek tanrı ve Musa halka dedi ki işte tanrınız tektir, tektir. Biz de Hristiyan olarak tek tanrıya inanıyoruz. Tanrının birliğine inanıyoruz. Tanrının her şeyi yapabileceğine inanıyoruz. Ama o dönemde doğal olarak politeistler vardı. Politeist, insanlar basit olduğu için, saf olduğu için herkes kendine kimisi ağaç, kimisi yıldız, kimisi güneş, kimisi bir taş kendine bir tanrı yapıyordu. Ve ondan umut bekliyordu. Politeist vardı. Tabii Yahudilik vardı biliyorsunuz. Yahudilik o gelişmişti o dönemde. Sonra sır inançları vardı. Sırlar mesela biliyorsunuz zaten Anadolu ya da Mezopotamya mitolojisine baktığınız zaman sırlarla doludur. Yani zaten sihirbazlık var ya oradan doğdu. O bölgeden, hı hı, doğdu. Bunlar vardı.
0: Evet. Baktığımız zaman aslında Hristiyanlık Yeruşalim'den başlayıp daha sonra farklı bölgelere ulaşmış ve birçok insana da ulaşmış aslında. Hı hı. Hristiyanlar bu misyonu nereden alıyorlar ve birçok inanç içerisinde nasıl hızla insanlara ulaşabildiler? Çünkü çok fazla inanç da var, medeniyet de var.
1: Evet, şimdi her şeyden önce söyleyeyim size. İsa Mesih haçtayken öğrenciler dağılmışlardı korkudan. Hı hı. Ama üç gün sonra mezar boş olunca gördüler ve İsa Mesih onlarla tanıştı, görüştü. Ve bunlar cesaretle doldular ve her yere gittiler, İncil'i anlatmaya başladılar. Hatta bir yerde diyor ki dünyayı alt üst eden bu adamlar. O Mesih haçtayken korkan o insanlar cesaretle, umutla doldular. Çünkü diri olan, evet, Rab İsa ile tanıştılar. Diri olan Rab İsa ile tanıştılar. Ve bu Hristiyanlığın gelişmesinin en önemli, bakın çok sıkıntı çekti ama en önemli şeylerden biri, birbirlerine olan sevgileri sonsuzdu. Hı hı. Çok birbirlerini severlerdi, Rablerini severlerdi. Ve bakınız ben yine Elçilerin işleri bölümü, ikinci bölüm 244'ten sonra okuyorum. Evet, Elçilerin İşleri 2:44'ten sonra okuyorum. Bak diyor ki imanlıların tümü bir arada bulunuyor. Her şeyleri ortaklaşa kullanıyorlardı. Hı hı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Ve her gün tapınakta toplanmaya devam ediyorlardı. İmanlılar kendi evlerinde ve ekmek kırarlardı. Birbirlerine olan sonsuz sevgisi Hristiyanlığın gelişmesine ve o putperest, onlardan tiksenen, nefret eden o insanların yüreğine dokundu. Şimdi pak ve erdemli bir yaşam sürüyorlardı. O dönemdeki biliyorsunuz bütün günah çeşitleri vardı toplumda. Ama evet, Hristiyanlar İncil'in ışığında pak, temiz bir hayat yaşıyordu ve bu onlara en güzel örnek oldu. Çünkü İsa Mesih diyor ki ışığınız bütün insanlara belli olsun ve bunlar temiz bir hayatla onlara gösterdiler. Şimdi ilk Hristiyanlar genellikle Yahudilikten ya da Pütperestlikten gelmiş. Yani Pütperest derken belki Yunan kökenliydiler ya da Asuri kökenliydiler. Ama köken, sosyal farkı gözetmiyorlar. Hepsi tek tek kardeştiler. Başkanları yani pastörleri ya da önderleri ile sıradan bir halk eşitti. Hepsi birdiler. Bu nedenle öyle. Ve iyi ve dürüsttüler. Halka yardım eden insanlardı. İnançların sıkı sıkıya bağlıydı. Ve bütün bu davranışlar o Tanrı'yı tanımayan putperestleri hayal kırıklığına uğrattı. Hı hı. Ve nedir bu? Araştırmaya başladılar. Ve bu nedenle yayıldı. Söyleyeyim size. Birinci kuşak bitiminde Türkiye'de %30, yani Anadolu'da %30 nüfusun %30'a kadar Hristiyan olmuştu ve ikinci kuşak çocuklar, yani baba ve çocuklar Hristiyan olmuştu.
0: Evet, aslında anlattığınızdan anlıyorum ki Hristiyanlar yaşayışıyla aslında Rabbin sözüne olan bağlılıklarıyla insanlar arasında çok fark edilir bir yaşam sürüyorlardı ve bundan etkilenmiş olabilir tabii ki insanlar. Peki İsa Mesih'in aslında onlara vermiş olduğu bir misyon var mı? Ondan da bahsedebilir misiniz? Onlar aslında yayılmak, yani bu inancı yaymak konusunda Mesih'ten aldığı bir misyon var mı?
1: Misyon budur. Gidin bütün dünya bu iyi haberi anlatır.
0: Evet.
1: iyi haber yani müjdedir. Yani iman edersen kurtulursun. Günahların bağışlanacak. Tanrı oğlu İsa Mesih sizin uğrunuza fidye olarak gönderdi. Misyon budur. Hı-hı. Gidin krallığın yani Tanrı'nın egemenliğinin iyi haberini söyleyiniz. Budur evet. Misyon. Ve bu misyon şu anda bizimdir. Her birimiz için. Her bir Hristiyan işindir bu.
0: Evet.
1: Ama misyon derken bunu da açıklamak istiyorum. Türkiye'de çok yanlış anlaşılan bir terim vardı. Misyoner sanki gökten. Misyoner iş görev demektir. Yani Türkiye'de de kullanıyor. Efendim şu misyon diyorlar. Yani görevimiz kilisenin görevi dünyaya tuz ve ışık olmaktır. İleriki zamanda da konuşacağız bunu. Açıklayacağız.
0: Evet, tabii ki her insanın kurtuluşa ihtiyacı var ve bunu yalnızca İsa Mesih'e imanla yapabiliyoruz. Ve bu iyi haberi aslında duyuruyoruz. İlk Hristiyanlar da aslında bunu yaptılar ve müjde bu şekilde aslında Anadolu'ya yayıldığını görüyoruz. Çok zengin topraklar, çok değerli topraklar ve birçok medeniyet, inanç içerisinde Hristiyanlığın aslında nasıl yeşerdiğini de konuştuk. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey sizlere. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Esenlikler diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle Vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Bugün tekrar bir konuyla, açgözlülük konusuyla sizinle konuşacağımız için heyecanlıyım.
0: Evet, Nuh Bey'in de bahsettiği gibi aslında bugün açgözlülük bir günahını konu alacağız ve yerine cömertlik erdemini nasıl koyabileceğimizi konu alacağız. Günah ve Erdem program serisi boyunca bunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Yaşamımızdaki günahların yerini hangi erdemlerle doldurabileceğimizi, onlardan uzaklaşıp nasıl Tanrı'nın istediği o erdemleri yaşamımızda uygulamaya geçirebileceğimizi konu alıyoruz. Ve bunların aslında bu kadar büyük bir problem olup olmadığını da konu almaya çalışıyoruz bir noktada. Faydalı bir program olacağını ümit ediyoruz. Bu konuda sizlerin kıymetli görüşlerinizi de bekliyoruz. Programımız hakkında ve Hristiyanlık inancı hakkında görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Açgözlülük derken biz neyi kastediyoruz? Nasıl tanımlayabiliriz açgözlülüğü?
1: Açgözlülük genellikle sözlük anlamı bir şeyin fazlasına sahip olma arzusunu ifade eden bir terimdir. Bu genellikle maddi kazanç, güç, mal, statü gibi şeylere yönelik doyumsuz bir istek anlamında kullanılıyor. Bu kavram ihtiyacın ötesine sahip olma arzusunu ve tatminsizliği de aslında simgeliyor. Hı hı. Hristiyanlık öğretisinde aslında bundan çok farklı değil. Yani o açgözlülüğü sadece maddi kazançtan ibaret olmadığını, aynı zamanda nesnelere, kişilere aşırı bir arzu, kıskançlık, sahiplenme isteği duymasını da vurguluyor. Genellikle Hristiyanlıkta maddi kazanç peşinde koşmayla beraber bu açgözlülüğü başkalarına zararına bile olsa daha fazlasına sahip olma arzusu olarak da ifade ediliyor. Ve genellikle maddi şeylerle de bağlantı kurarak bunu maddi açgözlülüğe daha çok değinerek kutsal kitap, bu doymak bilmeyen insanın arzularını ifade ederken kullanılan bir terimdir.
0: Hı hı. Ve aslında İbranice'ye baktığımız zaman İbranice'de komşusunun varlığını arzulama, hı hı, hamat sözcüğüyle, hı hı, dürüst yolla elde edilemeyen kazancı arzulama, hı hı, besa sözcüğüyle, hı hı, bencilce arzularda ava sözcüğüyle anlatılıyor. Kutsal kitap içerisinde aslında farklı açgözlülük tanımları var aslında. Farklı noktalardan açgözlülük tanımları var. Ve kutsal kitapta bu sözcükler çoğunlukla göz dikmek olarak çevrilmiş. Ve açgözlülüğe baktığımız zaman başkasının sahip olduğu herhangi bir şeye göz dikmek kesinlikle tabii kutsal kitapta yasaklanmıştır. On emirde de örneğin görüyoruz bunu. Tamamen yasak olduğunu görüyoruz. Açgözlülüğün para sevgisi ile bir bağı var mı Nuh Bey?
1: Açgözlülük aslında para sevgisi arasında güçlü bir bağ var. Az önce kutsal kitapta açgözlülüğü ifade eden terimlere baktığımız zaman filagria denilen bir kelime var Grekçe'de ve bu para sevgisi, para tutkusu olarak geçiyor. Maddi zenginliğe duyulan ilgi, açgözlülüğü bu şekilde de ifade ediyor tabii ki. Açgözlülük doyumsuz bir sahip olma arzusunu ifade ederken tabii ki bu para sevgisi olarak daha çok günümüze çıktığını görüyoruz. Çünkü insanların yüreğinde sürekli zengin olma isteği var. Aslında kapitalizmi de ayakta tutan itici güç de bu olduğunu görüyoruz. Yani modern toplumda insanların ahlaki bir kötülüğü, imajını büyük ölçüde yitirmiş olması, maddi refah ve büyümeyi sağlayan bir güç olmanın ötesine geçerek adeta bir iyilik olarak bu maddi zenginliği gösteriyor. Aslında bu bir günah. Günah açgözlülüğü de kaynaklı bir şey ama günümüzde bunu bir iyilikmiş gibi, yani herkesin sahip olduğu, hedeflediği bir şey. Çok paraya sahip olmak. Bu aslında çok paraya sahip olmak, ölçüsüz bir şekilde maddi kazancın peşinde koşmak. Bunu olarak söyleyebiliriz, yani açgözlülük olarak görebiliriz. Kilise babalarından da birçok kişi bunu kutsal kitabın temelinde de olduğu için bu şekilde görüyor. Yani maddi kazancın peşinde gitmek, para açgözlülüğün temeli olabilir diye görebilir.
0: Ve aslında Grekçe epithymia sözcüğü de var. O da her türlü yoğun arzuyu anlatıyor. Hı-hı. Ama bu arzunun para tutkusuna dönüşme tehlikesi de var. Yani açgözlülüğün temelinde çok rahat bir şekilde para tutkusuna, para sevgisine ya da belki maddi olan herhangi bir şeye vazgeçilmeyecek bir tutkuya aslında dönüşme tehlikesi de her zaman var. Kutsal kitapta bunun örneklerini görüyoruz. Hı-hı. Mesela 1. Timoteos 6:9'da orada diyor ki zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler. Hı-hı. İnsanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. Hı-hı. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Hı-hı. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektirdiler diyor. 1. Timoteos 6:9 ve 10. ayetlerden okudum. Burada aslında bu ayetten bağlantıyla bir konu da açmak istiyorum Nuh Bey. Parayı sevmek ya da zengin olmak istemek kötü bir şey mi? Neden bu kötü bir şey olsun ki?
1: Aslında Hristiyanlık paranın kötü olduğunu söylemiyor. Yani bir insan hayatını sürdürebilmesi için gerekli bir araçtır. Ve bizim çalışma amacımız ya da hayatımızı sürdürmek için paraya ihtiyacımız var. Ve para gerçekten gerekli olan bir şeydir. Ama siz az önce okuduğunuz ayette olduğu gibi parayı sevmek biraz putperestliğe de giriyor, onu da açıklayacağım ama zengin olmak isteyen insanların genellikle ayartıldığını, yanlış seçimler yaptığını, kardeşini ya da toplumdaki insanları kandırarak, onlara haksızlık yaparak elde etmeye çalıştığını görüyoruz ve 1. yüzyılda zengin olan insanların, yani İsa'nın geldiği zamanki dönemde zengin insanların toplumda %1 oranındaydı ve bu insanlar nasıl zengin oluyordu? Genellikle başkasının malını, toprağını haksızlıkla elde ederek zenginlik elde ediyordu ve Tanrı tabii bunu günah olarak hitap ediyor, o zenginliği hitap ediyor ve benim de hayatıma dönüp baktığım zaman genellikle imanlar içerisinde de zengin olan, fakirken ya da fakir demeyeyim de çok fazla bir bolluğa sahip değilken, insanların Tanrı ile ilişkisine daha çok önem verirken, kilise içerisindeki insanların o zengin olma için işine o kadar çok sarılması, farklı yöntemler çabalaması onları haksız kazanca yönlendiriyor ve bir süre sonra imandan düştüklerini ve Tanrı'dan uzaklaştıklarını görüyoruz. Ve bunun için İsa Mesih kutsal kitapta aslında açgözlülükle öğrettiği öğretilerin %15'i aslında bu konuyu içeriyor. Açgözlülük ve para ve zenginlik hakkında öğretileri var. Ve İsa Mesih bize söylediği şey, kimse iki efendiye kulluk edemez, hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemez derken, bunun bir putperestlikle bağlantı olarak bu paraya kulluk edemez dediği şey, para sevgisi, mammon denilen şey, hizmet edemez derken, bu biraz parayı ilahlaştırmak, Tanrı ile aynı seviyeye koymak anlamına geliyor. Ve bu Tanrı'nın gözünde uygun bir şeydir. Ve İsa Mesih de sonsuz yaşama girmek isteyen bir genç geldiğinde, ona Tanrı egemenliğine nasıl girebilirim dediği zaman, İsa Mesih ona zenginliğin aslında o zenginlikten, zenginlik arzusundan kurtulması gerektiği konusunda bir şeyler önerdi. Ama tabii bu kişi dinlemeden geri gittiğinde İsa Mesih öğrencilerine şu ifadeyi kullandı: zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söyleyeyim, devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı'nın egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Yani bu Matta 19. bölüm 16. ayetten 26. ayete kadar olan kısımda zengin bir adamın hayatını alıp onun Tanrı egemenliğine girmek istememesi ya da bunu reddetmesinin sebebi, kendi o varlığından, zenginliğinden vazgeçmediği için Tanrı'ya karşı da ne oluyor? Tanrı'yı istemiyor ve bu onun hayatında Tanrı egemenliğine girmesinin ne kadar güç olduğunu gösteriyor. Çok güçlü bir etkisi var insanların hayatında.
0: Doğru.
1: Bu yüzden de İsa Mesih böyle kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi, devenin iğne deliğinden geçmesinden daha zor demesi, devenin iğne deliğinden geçmesinin imkansız olduğu için bu yolda gidenlerin ya da bu sevginin ardından gidenlerin Tanrı'nınla aynı ortamda olamayacağını bizlere gösteriyor. Ve hatırlarsan İsa Mesih'i şeytan denemeye geldiği zaman onu denediği konulardan biri neydi? Eğer bana taparsan bunların hepsini sana vereceğim diyerek dünyanın zenginliğini, görkemini gösterdi. Ve bu şeytanın insanları kandırdığı, günaha düşürmeye, ölüme götürdüğü yöntemlerden biri de dünyanın zenginliği, zengin olma isteği. Ve bugün de birçok insan bu konuda tuzağa düşebiliyor.
0: O zaman açgözlülük gerçekten ölümcül diyebilir miyiz? Yani ölümcül
1: bu işte paylaştığımız konulara baktığımız zaman açgözlülüğün ölümcül olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Çünkü insan doğası günahkar ve bu durumda açgözlülük tetikleniyor. Ve bu açgözlülüğün tetiklenmesi de insanları günaha götürebilir. Tanrı iradesinden uzaklaştırabiliyor. Yani Tanrı'dan kendisini daha üstün görebiliyor gibi bu şeyler bizi ruhsal ölüme de götürebileceği için açgözlülük ya da para sevgisi günahtır diyebiliriz ya da ölümcüldür diyebiliriz.
0: Evet, kesinlikle. Siz zaten aslında putperestlikle eşdeğer olabileceğinden bahsettiniz. Efesler 5:5'te de diyor ki şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur diyor. Hı-hı. Aslında çok ciddi bir günah olduğunu, bizi çok ciddi bir yıkıma doğru götürdüğünü görüyoruz. Peki neden açgözlüyüz Nuh Bey? Hı-hı. Yani niye böyle bir istek var içimizde?
1: Aslında Tanrı yarattığı zaman her şeyi mükemmel yarattı ve insan yüreğinde tatmin olma arzusu en büyüktü. Yani Tanrı'nın verdiği bereketler o kadar bol ki bunlarla tatmin olabiliyordu. Ama günah insanın hayatına girdikten sonra duası, günahkarlığı, günahkar bir duaya sahip olduktan sonra insanlar açgözlü olmaya başladı. İçinde iyi yapmaya bir istek var ama o isteği yenen bir başka bir güç var. Bu da günahtan beslenerek ortaya çıkan bir kaynaktır. Yani asıl söyleyebileceğimiz temel şey insanın günahlı doğası açgözlülüğe iten bir şeydir. Bir diğer şey de tatminsizliktir. Yani insanın açgözlülüğün ortaya çıkmasının sebebi de tatminsizliktir. Biliyorsun Süleyman, Kral Süleyman hakkında onun ne kadar büyük zenginliğe, bilgeliğe sahip olduğunu ama onun yazdığı vaiz kitabı var kutsal kitapta ve 5. bölüm 10. ayette şu şekilde söylüyor. Diyor ki parayı seven paraya doymaz. Zenginliği seven kazancıyla yetinmez. Yani bir tatminsizlik var. Günahtan dolayı Tanrı'yla o tatminliği yaşayamayan insanların yüreğindeki o tatminsizliği doldurmak için devamlı başka şeylere yöneliyor. Bunu kutsal olmayan, doğru olmayan yöntemlerle doldurduğu için genellikle bu maddi zenginlik ya da farklı şeylerde bu açgözlülük ortaya çıkıyor. Elindekiyle yetinemiyor, tatmin olmuyor. Bu eş de olabilir, mal da olabilir.
0: Doğru.
1: İş de olabilir. Bunu çok daha farklı şeyler açabiliriz. İnsanın yüreğinde sürekli bir tatminsizlik var ve bu tatminsizlik onu açgözlüğe itebiliyor.
0: Ve aslında biz belki bunu küçük bir şey olarak görüyoruz ama dediğiniz gibi çok büyük noktalara evrilebiliyor. Yani küçük bir konuda yaptığımız açgözlülük daha büyük noktalara evrilebiliyor gerçekten. Ve biz bir şekilde Tanrı'nın doldurabileceği boşluğu farklı arzularla doldurmaya çalışıyoruz aslında. Tanrı'dan uzağız. Tanrı'dan uzak olmamızın sebebi Adem ve Havva aracılığıyla giren o günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Ve artık bizi Yaratan'dan uzağız. Yaratan'dan uzak olduğumuz için sonsuz ölümün içerisindeyiz. Ölüyoruz artık. Sonsuz yaşamı kaybettik. Hastalıklar var yaşamımızda. Adaletsizlikler var belki yaşamımızda. Ve biz o boşluğu aslında farklı şeylerle, dünyasal arzularla doldurmaya çalışıyoruz ama dediğiniz gibi yaratılışımıza aykırı olduğu için ve aslında bizi sadece Tanrı'nın tatmin edebileceği için maalesef hiçbir zaman o doyuma da ulaşamıyoruz bu noktada. Peki Tanrı'nın isteği ne burada Nuh Bey? Evet. Açgözlülüğün karşısında çözüm ne?
1: Tanrı'nın isteği öncelikle Luka bölümüne baktığım zaman Luka 12. bölüm her türlü açgözlülükten sakının çünkü insan yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. Tanrı'nın bizden istediği şey açgözlülükten sakınmak, uzak durmak ve Koleseliler 3. bölüm 5. ayette diyor ki bu nedenle bedenin dünyasal eğilimleri, fuhuş, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Yani yüreğimizde o arzulara yer vermememiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bir çaba harcamamız gerekiyor. Öldürün derken onun senin hayatına egemen olmasına, senin hayatına girmesine fırsat verecek şeylerden kaçının diyor. Tabii bu az önce söylediğimiz gibi Tanrı onunla birlikte olduğumuz zaman, onunla yaklaştığımız zaman bu arzulardan bizi özgür kılıyor. Ve genellikle insanların hayatını güvende tutabilmek için, geleceklerini güvenliğe sağlamak için ya da sağlam temeller üzerinde bir hayat yaşayabilmek için bu açgözlülükten dolayı farklı şeylere yönelebiliyor. Ama Tanrı bize öğrettiği şey nedir? Diyor ki ne yiyeceğiz ne içeceğiz diye kaygılanmayın. Çünkü babanız neye ihtiyacınız olduğunu biliyor, bunları size verecektir diyor. Ve Tanrı bizden istediği şey bunların ardından gitmek değil, onun krallığının egemenliğin ardından gitmemiz, Tanrı'nın isteğinin hayatımızda gerçekleşmesi için onun ardından gitmemizi söylüyor. Yani günlük ihtiyaçlarımız için, geleceğimiz için endişelenme, güvensizlik hissetme. Bana gelirsen ben sana bunları sağlayacağım, ben bunları sana vereceğim. Sizlerin yapmanız gereken şey benim Tanrı'nın egemenliğin, Tanrı iradesinin sizin hayatınızda gerçekleşmesini istemek ve bunun ardından gitmektir. Aynı zamanda Tanrı'nın bizden istediği şey bu açgözlülüğümüzden kurtulmanın bir şey de cömertliktir. Yani sahip olduğumuz zenginliği başkalarına paylaşarak bu açgözlülükten kurtulabiliriz ya da bu açgözlülüğün tam karşısı olan bu erdeme sahip olabiliriz. Tanrı bize verdiği şeyleri sadece kendimiz kullanalım diye vermiyor. Bunu paylaşalım diye veriyor ve bizler Tanrı İsa Mesih'in hayatında gördüğümüz gibi kendisini bize verdi.
0: Evet.
1: Bizim için kendini fidye olarak verdiği gibi yani Tanrı'nın bizden istediği şey sahip olduğumuz şeyleri başkalarıyla paylaşmak ve genellikle kendisine gelen zenginlere de İsa Mesih'in önerdiği şey buydu.
0: Evet. Ve aslında siz zaten bahsettiğiniz en büyük bu cömertlik örneğini yine Tanrı'da görüyoruz. İsa Mesih'te görüyoruz. Diyor ki Yuhanna 3. bölüm 16. ayet. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diyor. Aslında Tanrı biricik oğlunu ve kendi sözüne beden vererek aslında aramıza gönderdi. En büyük verme örneğini gösterdi bize. Cömert olma örneğini gösterdi ve bunun bir amacı vardı. Burada bir virgül koyalım isterseniz. Kısa bir ara verelim. Ardından aradan sonra cömertlik üzerinde biraz daha düşünmeye devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Günah Verden programındasınız. Kısa bir ara.

0: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
4: Radyo Maranata.
5: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Açgözlülük ve cömertlik konusunu alıyoruz aslında bugün konu alıyoruz. Açgözlülüğün karşısında nasıl bu günahtan aslında arınıp yerine cömertlik erdemini koyabileceğimizi konu alıyoruz. Açgözlülüğün neden kötü olduğunu konu alıyoruz ve bu konuda eğer sizlerde problem yaşıyorsanız lütfen bizlerle kalın. Çok faydalı muhakkak bilgiler olacak ve Tanrı sözünden bunu elbette ele alıyoruz. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Tekrardan hatırlatalım, bizleri sosyal medya hesaplarını da takip etmek isterseniz @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Nuh Bey, açgözlülükten bahsediyoruz. Biraz belki açgözlülüğün ciddiyetini de anlamak önemli.
6: Mutlaka.
5: Bize ve çevremizdekilere nasıl zarar veriyor açgözlülük? Onunla başlamak istiyorum ikinci.
6: Açgözlülük öncelikle komşularımıza karşı duyarsız ve ilgisiz hale gelmemize sebep oluyor. Etik ve siyasi açıdan açgözlülüğün ciddi toplumsal yolsuzluklara ve kötülüklere yol açtığı gibi bizde iki çeşit de ortaya çıkıyor. Genellikle cimrilik, yani paylaşmayı reddetmek, sahip olduğumuz şeyleri ya da toplum içerisinde sahip olunacak şeyleri kendi başına cimrilik yapıp bunu paylaşmak istememe, reddetme isteği uyandırıyor. İkincisi de israf. Sadece kendisi için tüketme isteği olarak bu ortaya çıkıyor. Tabii bunlar aşırıya kaçtığı zaman kumar ya da başka şeylere de yönelebiliyor ya da başkalarının malını, hatta eşine bile, ilişkisine bile göz dikme gibi, az önce sizin de vurguladığınız gibi on emirde yasak olan şeyleri bile arzulayacak şeye götürebiliyor.
5: Doğru.
6: Ama asıl şey ahlaki çöküşe yol açıyor. Açgözlülük genellikle ihanet, dolandırıcılık, yalan yere yemin etme, huzursuzluk, şiddet, merhametsizlik gibi kötü karakterlerin doğmasına sebep oluyor. Genellikle maddi hırsa kapılan insanlar, bakıyorsun şirketler içerisinde ya da ülke içerisinde ihanet edip o şirketin sırrını, bazı şirketin sırları var, dışarıya çıkmaması gerekiyor ya da ülke sırları var. Bunun düşman ülkeler ya da başka ülkenin bilmemesi gerekiyor ama maddi hırsa kapılan insanlar ahlaki yönden bunları korumayıp ne yapıyor? Bunu parayla satabiliyor ya da farklı çıkar amaçları için kullanabiliyor. Bazı insanlar bu açgözlülükten dolayı mahkemede yalan ifade verebiliyor. Bunlar ahlaki yönden gerçekten yapılmaması gereken bir şey ama açgözlülüğün sebeplerinden bir dolandırıcılık çok yaygın.
5: Evet.
6: Bir şekilde toplumda ortaya çıkıyor. Yani komşuna direkt zarar veriyorsun ya da güvendiğin insanlara zarar veriyorsun ve bu dolandırıcılık aracıyla birçok insanın zor durumda yaşamasına sebep oluyorsun. Yetkiyi kötüye kullanmak da aslında açgözlülükle beraber bu ahlaki çöküşü getiriyor. İkincisi, insanlara zarar verirken bakacağımızda psikolojik çöküşe de götürebiliyor açgözlülük. Maddi hırsın yol açtığı büyük zarar insanın içinde sürekli bir huzursuzluk, kaygı yaratıyor. Bir şeyleri kazanmak, kazandıklarını kaybetmemeyi sürekli tetikte olmak bu insanları psikolojik olarak da yoruyor. Ve bu maddi hırs genellikle

0: şeyin arkasında açgözlülük var, çıkar amaçlı bir ilişki var. Evet. Bu da tabii ki ilişkilerimizin doğru düzgün olmamasına kaynaklanıyor. Ve insan ilişkilerinde bizler bugünlerde de çok görüyoruz. Çok fazla şeye sahip olup tükettiğimizde geriye kalanı paylaşmak zorunda kalır. Mesela bazı insanlar dünya gıda ve kaynaklarını sınırsız bir şekilde olduğunu düşünüyor ama sınırsız bir şey değildir. Ve zengin olan insanlar bunları o kadar çok bolca kullanırken diğer yoksul insanların ne oluyor? Yetersiz olduğu için fiyatlar yükseliyor. Arzı aştığı için de fiyatların yükselmesi de yoksulları daha çok bu şeylere ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu yüzden refah içinde kendi açgözlülüğüyle yaşayan insanlardan dolayı normal insanların hayatında ekonomik olarak da bir sıkıntı olup çöküşe gidiyor. Ve günümüzde kiraların artışları ya da birçok ürünlerin pahalılığı bu açgözlülükten, fiyat artışlarından ya da bazı şeyleri zenginlerin çok düşünmeden kullanması sebebiyle de etkili olabiliyor. İkinci olarak toplumumuzda ya da doğayı etkilemesiyle ilgili bir şey paylaşmak istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Açgözlülük iklim değişikliği ve doğal afetlerde de etkili olabiliyor. Günümüzde iklim değişikliği nedeniyle büyük acılar çekiliyor. Tsunami, kasırga, aşırı sıcaklık, aşırı yağışlar ya da deniz seviyesinin yükselmesi, doğal afetler giderek artıyor. Ve Birleşmiş Milletler'in bir kuruluşu olan Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde 2007 yılında bir açıklama var. Aslında iklim değişikliği ve buna bağlı olan doğal afetlerin insan davranışlarının özellikle aşırı tüketim tarzının bir sonucu olduğunu belirtmişler. Bu nasıl açıklayabiliriz? Kontrolsüz ormansızlaşma ya da tarım arazisi açma, atmosfere büyük miktarda kirletici madde salma sonucunda artan sera gazları çeşitli doğal afetlere sebep olabiliyor, hava değişikliğine sebep olabiliyor. Bu durumda kimler etkileniyor? Genellikle güçsüz ülkeler daha çok etkileniyor bu sonuçlardan. Antarktika ve Arktik bölgelerde yaşayan insanlar buzulların erimesiyle ne oluyor? Hayatta kalma mücadelesi veriyor, hayvanlar daha geniş alanlara yayılma ihtiyacı duyuyorlar. Ve Güney Pasifik'te Tuvalu gibi küçük adalar deniz seviyesinin yükselmesinden dolayı toprakları sular altında kalma tehlikesi gibi bir şey var. Yani insanların açgözlü olması insan ilişkilerine çok büyük zarar veriyor. Birçok şeyin çöküşüne sebep oluyor. Aynı zamanda da doğaya da zarar vermiş olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, ilginç bir nokta. Siz paylaşınca aklıma geldi aslında. Mesela Adem ve Havva'nın günahına baktığımız zaman da Adem ve Havva günaha düştükleri zaman sadece insan soyu bundan etkilenmiyor. Aynı zamanda yaratılış da, değil mi? Toprak da etkileniyor.
0: Evet.
1: Yani çünkü
0: toprak da lanetlendi,
1: lanetlendi diyor. Evet. Aslında aynı örnek günümüzde de devam ettiğini görüyoruz. Bizim günahkar davranışlarımızın, günahlı davranışlarımızın sadece kendimizi değil, sadece çevremizdeki insanları değil, aynı zamanda hem diğer canlıları hem de yaratılışın kendisini, yani doğanın kendisini dahi etkilediğini görüyoruz burada. İşte bu yüzden Mesih İsa geldi, değil mi? Bu yüzden Mesih İsa bizi günah probleminden kurtarmak ve Tanrı ile tekrar barıştırmak için kefaret aracılığıyla çarmıhta ölerek, üçüncü gün dirilerek ve diri olarak göğe alınarak aslında bu bedeli ödedi. Bunu biliyoruz. En temelde bir de İsa'nın şöyle öğrettiğini de görüyoruz. Hani bu açgözlülük konusunda ve genel olarak tüm günah konusunda. Diyor ki insanı kirleten insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefaat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten insan yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir diyor. Markos 7. bölüm 20 ve 23. ayetlerde. Aslında bunlar bizi kirletiyor. Yani bir noktada bütün bu günahkar eylemler bizi kirletiyor. Tanrı'nın gözünde kirli bir konuma düşmemize sebebiyet veriyor. Bu tarz bir etkisi olduğunu da hatırlıyoruz. Bu da çok önemli bir nokta. Bu noktada belki şeyi sormak istiyorum bu konudan, bu konuyla beraber bağlayarak aslında. Tanrı ile olan ilişkimizi tam anlamıyla açgözlülük nasıl etkiliyor başka açılardan?
0: Aslında başta da söyledik ama açgözlülük putperestlikle aynı anlamda Pavlus açıklamıştı. Tüm kötülüklerin kökü ve bu şekilde baktığımız zaman kilisenin bu büyük günah, bir yani açgözlülüğü büyük bir günah olarak görmesinin temeli putperestlikle benzer olmasıdır. Bu Tanrı'nın halkını anlaşma topluluğundan koparan en büyük günahtır. Tanrı'nın yerine başka şeyi koymak, ona önceliğini vermek, ona Tanrı kadar değer verip ona bütün hayatını adayıp ona güvenmek, bu putperestlik oluyor. Ve putperestlik biliyorsunuz kutsal kitapta Tanrı'nın yasakladığı bir şeydi. Çünkü Tanrı'nın halkıyla ilişkisini kopardığını bizler eski anlaşmalarımızda,

0: konuşmaya baktığımız zaman Tanrı ile halkın arasındaki kopukluğun sebebi putperestlikti ve bunun kaynağı neydi? Tanrı'nın verdikleriyle tatmin olmayıp sürekli başka ulusların ilahlarından yöntemlerini hayatına getiriyor. Çünkü maddi bolluk, daha fazla açgözlülükten doğan zenginlik, çok eşlilik ya da farklı kötü seküler dünyanın yaşantılarını örnek alarak kendi hayatlarında uygulamak istediği için Tanrı'yı bırakıyorlardı ya da Tanrı'yla beraber bu putperest yaşantıya yöneliyorlardı. Bunun altında açgözlülük yatıyordu ve tabii ki bu Tanrı'yla ilişkilerinin kopmasını daha sonra bunların etkilerinin hayatına yıkım olarak, kölelik olarak ya da farklı bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bugün de bizim için aynı şekilde açgözlülük Tanrı'yla olan ilişkimizi kesen bir günahtır ve bu Tanrı'nın bereketlerini almamıza da etkileyecektir ve Tanrı'nın lütfunu almamızı da etkileyecektir. Aynı şekilde güven içerisinde, psikolojik olarak güvende hissetmemizi ya da esenlikte olması, sevincimizin kaybolmasına da sebep olacak. Çünkü Tanrı'yla birlikteyken aldığımız bereketler var, bunlar kesilmiş olacaktır. Evet. Bu açgözlülükten dolayı. Evet.
1: Peki bu sorundan nasıl kurtulabiliriz Nuh Bey? Açgözlülükten kurtulmak için. Evet, karşılığında cömertlik erdemini konuştuk. Ya yani nasıl bu sorundan kurtulabiliriz ya da hangi adımları atabiliriz?
0: Ya açgözlülüğün sebebi benim hayatımı güvende tutmak, daha çok bolluğa kavuşmak, geleceğime emniyeti almak gibi şeylerden başladığı için genellikle insanlar içerisinde Tanrı'ya güvenmemiz gerekiyor. Yani Tanrı'ya geri dönmemiz gerekiyor. Hayatımızı ona güvenerek, ona yönelerek bu açgözlülükten kurtulabilir. Çünkü gerçek tatminliği mallar, mülkler, zenginlik vermiyor. Bunlar bizim bir yere kadar geçici tatminlik veriyor ama bunlar bizim için yeterli değil. Gerçek tatminliği Tanrı bize sağlıyor. Çünkü o bizim sığınağımız, bizim bütün ihtiyaçlarımızı bilen ve onları sağlayan bir Tanrı'dır. Ve İsa Mesih'in öğretisine de baktığımız zaman Tanrı'nın gökteki kuşları bile beslediğini hatırlatarak Tanrı'ya güvenmemiz gerektiğini, Tanrı ihtiyaçlarımızı görüp bilen bir Tanrı'dır. Bunlardan bizi yoksun bırakan bir Tanrı değil. Dünyayı yaratan Tanrı zaten insanların sahip olabileceği birçok kaynağı veren kendisidir. Evet. Yani önce onları yaratıyor, en son insanı yaratıyor. Bunun amacı ne? Tanrı insanların ihtiyacı olan her şeyi zaten eksiksiz vermek istiyor. Ama bu insanların içerisindeki Tanrı'yla kopunca ilişkisi, bu doyumsuzluk ortaya çıkıyor, evet, boşluk ortaya çıkıyor ve bunu doldurmak için de farklı şeylere yöneliyor ama gerçek tatminliği ya da insanı dolduracak gerçek şey Tanrı'dan kaynaklanıyor ve bizler Tanrı'ya yöneldiğimiz zaman, onun yüzünü aradığımız zaman bu şeyden kurtulabiliriz ve Tanrı'nın bize gösterdiği kutsal kitapta çeşitli yöntemler var. Tabii bunlardan biri de cömertliktir. Bunu uyguladığımız zaman da, sahip olduğumuz şeyleri başkalarıyla paylaştığımız zaman da kurtulmak için bir etkisi olacak.
1: Ve tabii ki Tanrı'yla nasıl tekrar barışabiliriz ya da sizin bahsettiğiniz gibi Tanrı'ya nasıl tekrar dönebiliriz? Mesih İsa'ya iman aracılığıyla bunun geldiğini görüyoruz. Böyle ki biz aslında o asli günahtan Mesih İsa'ya iman aracılığıyla kurtulabiliyoruz, atlanabiliyoruz. Ve Tanrı'yla tekrardan yeni bir ilişkiye, Adem ve Havva'nın kaybetmiş olduğu ilişkiyi aslında tekrardan kazanarak Tanrı'yla yeni bir ilişkiye başlamış oluyoruz. Peki İsa'da bu cömert olmayı nasıl görüyoruz Nuh Bey? İsa'da gördüğümüz örnekler ne bu konuda?
0: Bizler İsa Mesih'in öğretişlerinde de cömertliği öğrenebiliriz. Onun öğretişinde, onun yaşantısında öğrenebiliriz. İsa Mesih genellikle öğrencilerine ya da ardından gelen insanlara Luka 12. bölüm 33. 34. ayette şunu söylüyor: mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Yani sahip olduğumuz şeyleri sadece kendimiz için kullanmayıp bunu başkalarına paylaşırsak bu Tanrı'nın bizden istediği cömertlik örneği oluyor ve zengin biri geldiği zaman, az önce söylediğiniz bir örnek vardı, kişi Tanrı egemenliğine girebilmek için ne yapabilirim dediğiniz zaman İsa Mesih 10 emirden özellikle insanlar için yapılacak kısmı odaklanarak o konuyu söyledi. Yani komşunu seveceksin, ona haksızlık yapmayacaksın, işte onun malına göz dikmeyeceksin gibi, zina etmeyeceksin gibi bu konuları özellikle vurgulamasının sebebi zengin kişilerin bunu başkalarıyla paylaşamama, komşunu görmezden gelmesine sebep oluyor. Ama İsa Mesih'in vurguladığı şey, git paranı, malını sat ve onu yoksullara dağıt, ondan sonra ardından gel. Yani onun öğretişinde gördüğümüze göre zenginliği kendine sadece sahip olma arzusu, dağıtmamak istememek arzusundan çıkarak onu başkalarına başkalarına dağıtmaya evet. başlayarak aslında İsa'nın ardından gitmeyi bize öğretti. Ve en önemli şey İsa Mesih kendisi hayatında bize bunu gösterdi. Yani cömertlik örneği neydi? İsa Mesih bizim için kendi canını evet. vermesi en büyük cömertlik örneğiydi. Çünkü diyor ki biz daha günahkarken
1: evet.
0: İsa bizim için öldü değil mi? Biz günahkarken yani biz hak etmediğimiz halde bizler layık değilken Tanrı bize merhamet ediyor, lütuf gösteriyor, kendini bizim için fidye olarak veriyor. Bu bence gösterilebilecek, İsa'nın hayatında gösterebilecek en büyük cömertlik örneğidir. Ve biz İsa Mesih'te onun kendi canını vermesiyle, sahip olduğu her şeyi bizim için vermesiyle evet. bu cömertlik örneğini görebiliriz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Bu konuda son eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alabilirim. Sonrasında isterseniz kapatabilirim programı.
0: Şimdi Matta'dan bir ayet okuyarak ve biraz açıklayarak bitirmek istiyorum. Tabii Matta ki. 6. bölüm 26. ayette. İsa Mesih diyor ki gökte uçan kuşlara bakın ne eker ne biçer ne de ambarlara yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? İnsanlar genellikle emek veriyor, onları biriktirmeye çalışıyor, ambarlara koyuyor, geleceğini güven altında almaya çalışıyor. Ya da kaygıları hep bu yönde olduğu için açgözlülük ortaya çıkıyor. Ama İsa Mesih diyor ki açgözlü olmanıza gerek yok. Bir şeyleri illa biriktirmenize gerek yok. Yani bu ev alma, araba alma ya da şu o anlamda değil. Ama aşırı bir şekilde geleceğini güvende tutmak için bu şekilde yapmana gerek yok. Gökteki uçan kuşları örnek veriyor. Ve bizler aslında gökteki uçan kuşların sayısı 100 milyara yakın olduğunu bilimsel olarak araştırmalar sonunda öğreniyoruz. 100 milyara yakın kuş var ve insan nüfusu sadece 8 milyar. Yani kuşların sayısı insan sayısına göre 12 kat daha fazla. Ve sorabiliriz 100 milyar kuş ne yiyor? İsa Mesih kuşların hani Tanrı'nın kuşları doyurduğunu söylüyor ama kuşlar biz sanıyoruz ki ufak şey çok basit şekilde doyduğunu düşünüyoruz. Ama dünyada 17 bin çeşit kuş var. 6 bin çeşit kuş et yiyor ve araştırmaya göre bir yıl yedikleri et 400 milyon 500 milyon ton et yediklerini gösteriyor. Bir insanın ya yani insanoğlunun dünya nüfusunda insanın yıllık et tüketimi de 400 milyon ton et yani hayvanları kuşların sadece kuşların beslenmesi için 400 ton insanların yiyeceği kadar ete ihtiyacı var ve onlara kim bunu sağlıyor? Tanrı sağladığını görüyoruz ve evet. Tanrı bize diyor ki kuşlar gökteki kuşlara bakın derken aslında onların bir yıllık yiyeceği Rab Tanrı sağlıyorsa insanlar onlardan daha değerli değil mi? Ya açgözlü olmaya bir şeyleri kendinize biriktirmeye gerek yok. Sizler Tanrı'nın isteğine göre yaşayın, onun iradesine göre gidin, cömert olun. Tanrı zaten sizin ihtiyacınızı gökteki kuşlarınkini karşıladığı gibi karşılayacaksın.
1: Evet çok güzel. Beni de gerçekten çok etkileyen bir örnek İsa'nın o göklerdeki kuşlara bakın hiç kaygılanmayın demesi ve diyor ki siz onlardan daha değerli değil misiniz diye söylüyor İsa aslında. Bugün maalesef o modern çağ içerisinde her birimiz çeşitli kaygılarla böyle bir koşuşturma içerisinde bir şeyleri kaçırıyoruz ya da aman işte yoksun kalacağız bir şeylerden gibi kaygılarla ilerliyoruz ama Tanrı'nın bütün bunları bize sağladığını elbette hatırlamamız gerekiyor. Tabii ki bu konuda önce Tanrı'ya güvenebilmemiz gerekiyor. Tanrı'ya güvenebilmemiz için de onu tanıyabilmemiz gerekiyor. Ve bu göğün altında da bize onu tanıtan Mesih İsa'dan başka bize bağışlanmış bir isim olmadığını görüyoruz. Görünmeyen Tanrı'nın görünümü İsa Mesih ve biz aslında İsa'nın tüm yaşamına baktığımız zaman Tanrı'nın karakterini görüyoruz. Tanrı'nın bize nasıl yaklaştığını görüyoruz. Bizi ne kadar çok sevdiğini görüyoruz o fedakarlık eylemiyle, cömertlik eylemiyle aslında. Çarmıhta bizim için öldü, üçüncü gün dirildi. Ve aslında adına iman eden herkesi bu şekilde aklamış oldu, kefareti ödemiş oldu, Tanrı ile tekrardan barıştırmış oldu. Bu konuda daha fazla sorularınız varsa soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz bizlere. Ve sosyal medyada da @radyomaranata adresinde her sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi bulabilirsiniz bu konuda. Sizleri de teşvik etmek isteriz. Sorularınız varsa lütfen bizlerle paylaşın. Son olarak bir ayet ben de okumak istiyorum müsaadenizle. İbraniler 13. bölüm 5'te diyor ki yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun, sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi, seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım diyor İbraniler 13. bölüm 5. ayette. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Bir programın daha sonuna geldik. Bereketli bir program oldu. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Sizlere esenlik olsun. Radyo Maranata dinleyicileri, yeni bir program ile yeniden karşınızdayız. Tanrı'nın doğruluğu nedir? Onun doğasındaki mesajı ve bizlere sunduğu kurtuluş planı nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir ve nasıl anlamalıyız? Baba, Oğul ve Kutsal Ruh bize Tanrı'nın doğasında ve karakterinde nasıl bir yol gösterir? Ve İsa Mesih'in tanrılığı. Ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve muhteşem doğasını konuşacağız. Tanrı Öğretisi programına hoş geldiniz. Araştırmacı yazar sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin sevgili Murat Bağır.
1: Hoş bulduk sevgili Sedat kardeşim. Ve dinleyicilerimize de ben esenlikler diliyorum.
0: Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve önerilerinizi, görüşlerinizi, üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranta.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranta yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet Murat, bugün yeni bir konuya daha sayfa açacağız. İsa Mesih'in tanrılığı aslında çok önemli bir konu. İnsanlar, özellikle bulunduğumuz toplum bu konuyu çoğu zaman yanlış anlıyor, ön yargılı yaklaşıyor. Farklı dini kesimler bunu kullanarak Hristiyanlığa karşı bir saldırıda da bulunabiliyorlar. Bugün İsa Mesih'in tanrılığı konusunu seçtik ve bu konu üzerinde konuşacağız. Senin de önünde bayağı bir notlar görüyorum. Birazcık karşılıklı konuşacağız. Evet, İstersen istediğin yerden sen başla. İsa Mesih'in tanrılığı bugünkü gündemimizdeki konu.
1: Evet, İsa Mesih'in tanrılığı aslında çok önemli bir konu. Çünkü Türkiye'de maalesef İsa Mesih'in kimliği konusunda tam net doğru bir anlayış yok. Dolayısıyla İsa Mesih'in kimliğini öğretmek için ve aynı zamanda dinleyicilerimiz açısından da öğrenmeleri için iyi bir fırsat. Biz biliyoruz ki kutsal kitaptan şunu net olarak biliyoruz ki İsa Mesih hem tam Tanrı'dır hem tam insandır. Bugün yani bu programdan itibaren İsa Mesih'in tanrılığı konusunda işleyeceğiz. Ama ileriki programlarda İsa Mesih'in insanlığı konusunda da değineceğiz. Şimdi İsa Mesih'in tanrılığı konusunda düşündüğümüzde, baktığımızda tabii ki bizim kaynağımız, bizim gideceğimiz yer kutsal kitap. Kutsal kitapla baktığımızda İsa Mesih'in tanrılığının kanıtlarını çok net bir şekilde görüyoruz. Birkaç açıdan bakacağız kutsal kitaba, İsa Mesih'in tanrılığının kanıtları konusuna. Özellikle kutsal kitapta İsa Mesih için kullanılan tanrısal isimlerden başlayalım. Şimdi kutsal kitaba baktığımızda İsa Mesih'in tanrılığı konusunda kullanılan şu isimler var. Birkaç tane özellikle bugün gündeme getirmek istediğim isimler var. Mesela Tanrı olarak İsa Mesih nitelendiriliyor. Rab olarak nitelendiriliyor. Tanrı sözü olarak nitelendiriliyor. Aynı zamanda Tanrı bizimle, İmmanuel olarak nitelendiriliyor. Şimdi ilk nitelendirmeye, Tanrı nitelendirilmesine baktığımızda kutsal kitaptan birkaç örnek vermek isterim. Şimdi Tanrı kelimesi biliyorsunuz kutsal kitapta çoğunlukla Baba Tanrı için kullanılmıştır. Bununla birlikte Tanrı kelimesinin İsa Mesih için de kullanıldığını görüyoruz. Çok net bir şekilde görüyoruz. Örneğin Yuhanna 1. ayete baktığımızda şunu söyler. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Yani söz dediği Tanrı sözü, yani İsa Mesih biliyoruz ki. Ve başlangıçta söz vardı, yani her şey yaratılmadan önce söz vardı ve söz Tanrı'yla, yani babayla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Yani burada İsa Mesih'in Tanrı olduğunu çok net şekilde kutsal kitap bize söylüyor. Yine aynı kitapta, Yuhanna kitabında yine 1. bölüm ve 18. ayette bu ayet şunu söyler. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Yani Tanrı oğlu İsa Mesih dünyaya geldiğinde bize Tanrı'yı tanıttı ve kendisi de Tanrı'ydı. Yani çok net bir şekilde bu ayette bunu söylüyor. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul diye İsa Mesih'in Tanrı olduğunu çok net şekilde bize iletiyor. Yine başka bir ayet okumak istiyorum. Romalılar kitabından okumak istiyorum bu sefer. 9. bölüm 5. ayeti okumak isterim. Şöyle diyor bu ayet. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin. Yani burada İsa Mesih'in gerçekten sonsuza dek hüküm sürecek Tanrı olduğunu bize yine tekrar iletiyor. Yani kutsal kitaba baktığımızda kutsal kitaptaki birçok ayet bize İsa Mesih'in Tanrı olduğunu çok net şekilde ifade ediyor. Mesela bir örnek daha vereyim istersen. Titus 2:13'ü okuyayım. Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesi, ulu Tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Yani İsa Mesih'in ikinci gelişine atıfta bulunurken ulu Tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih olarak bize kutsal kitap İsa Mesih'i nitelendiriyor. Dolayısıyla kutsal kitaba baktığımızda hani kutsal kitaptaki birçok ayet yani birçok ayet bulabiliyoruz ki bize İsa Mesih Tanrı olarak bize ifade ediyor. Bu verdiğim örneklerin çoğu yeni antlaşmadandı. Ama bir tane de eski antlaşmadan vermek istiyorum. Yine İsa Mesih'in gelişiyle ilgili bir peygamberlik olan Yeşaya bölümünden 9. bölüm 6. ayetle ilgili bir ayet okumak istiyorum. Bu ayet şöyle söylüyor. Çünkü bize bir çocuk doğacak. Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Yani bu İsa Mesih ile ilgili bir peygamberlik sözüdür. İsa Mesih doğmadan önce yaklaşık 700 yıllarından önce söylenen bir peygamberlik sözüdür ve burada İsa Mesih ile ilgili Güçlü Tanrı ifadesini net bir şekilde okuyabiliyoruz. Yani sadece yeni antlaşmada değil, eski antlaşmada da İsa Mesih'in Tanrı olduğunu bize bildiren, bize öğreten, gösteren ayetler görebiliyoruz. Yani İsa Mesih'in Tanrılığını gösteren ayetler var. Aynı zamanda İsa Mesih'in Rab olduğunu gösteren ayetler var kutsal kitapta. Genellikle eski antlaşmada, yani İbranice eski antlaşmada Yahve ve Adonai kelimelerinin Grekçe eski antlaşmadaki karşılığı Krios'tur. Bu Grekçe yeni antlaşmaya çevrildiğinde Rab olarak çevrilmiştir. Bu Tanrı için kullanıldığı gibi Rab kelimesi aynı zamanda yani efendi anlamına da gelen yani yetki, güç ve saygınlık açısından üstte olan kişilere yönelik olarak da kullanılan bir kelimedir. Yeni antlaşmada Rab kelimesi İsa Mesih için defalarca kullanılmıştır. Yani yeni antlaşmayı okuduğumuzda bunu görebiliyoruz. Bu kullanımların bazıları efendi anlamında olmakla birlikte yani önemli bir kısmı özellikle İsa Mesih'in dirilişinden sonraki kullanımları İsa Mesih'in tanrılığı içindir. Yeni antlaşmada İsa Mesih için kullanılan bazı Rab ifadeleri eski antlaşmadan alıntılardır ki bunlar eski antlaşmada Tanrı için kullanılan ve şimdi İsa Mesih'e atfedildiğinden İsa Mesih'in tanrılığına yönelik ifadelerdir. Örneğin yeni antlaşmada Matta'ya 3. bölüm 3. ayete baktığımızda şunu söyler. Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla söz edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın. Geçici patikaları düzenleyin diye sesleniyor. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayan geçici patikaları düzleyin diye sesleniyor diyen kişi Yahya içindi. Ama Yahya yeni antlaşmada bu Yahya bunu kim için kullandı? İsa Mesih için kullandı. Ama eski antlaşmada baktığımızda çünkü bu ayet eski antlaşmada Yeşaya 43'ten alınmıştır. Orada Tanrı için kullanılmıştır. Rab derken Tanrı için kullanmıştır. Evet. Ama Yahya yeni antlaşmada bunu Rab derken İsa Mesih için, yani Tanrı için kullanmaktadır. Dolayısıyla Rab kelimesinin baktığımızda, yine inatlaşmada Rab kelimesine baktığımızda İsa Mesih'in Tanrılığını da nitelendirdiğini görebiliyoruz. Özellikle İsa Mesih'in dirilişinden sonra onun için kullanılan Rab kelimeleri özellikle onun Tanrılığına atfedilmektedir. Elçiler onun Tanrılığını düşünerek Rab kelimesini İsa Mesih için kullanmışlardır. Örneğin 1. Korintliler 8. bölüm 5. ve 6. ayetlere baktığımızda şöyle söyler: yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da, nitekim pek çok ilah, pek çok Rab vardır. Bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab vardır. O da Mesih'tir. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. Biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz. Yani burada İsa Mesih için Rab derken onun Tanrılığına atıfta bulunmaktadır. Ki bu ayette söylediği gibi her şey onun aracılığıyla yaratıldı. Eğer bir yaratıcıdan bahsediliyorsa, o yaratıcı zaten Tanrı'dır. Tanrı'dan başka bir yaratıcı olamaz. Dolayısıyla buradaki Rab kelimesi İsa Mesih'in Tanrılığına atfetmektedir. Onun dışında hani İsa Mesih'i Tanrı olarak nitelendiren ayetler var. İsa Mesih'i Rab olarak nitelendiren ayetler var. Ama İsa Mesih'i Tanrı sözü olarak nitelendiren ayetler de var. Yuhanna 1:3'te özellikle bunu okuyabiliyoruz. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Tabi burada Tanrı, İsa Mesih Tanrı'nın sözü, ama Tanrı'nın sözü olarak yaratıcı bir söz. Yani yaratıcı olan söz aynı zamanda Tanrı'nın kendisidir. Yani söz yaratıyorsa o Tanrı'dır. Bu anlamda baktığımızda, yani İsa Mesih, her şey İsa Mesih aracılığıyla yaratıldı. Var olan hiçbir şey onsuz, onun aracılığı olmadan olmadı, yaratılmadı. O zaman Tanrı'nın sözü aynı zamanda Tanrı'dır. Yani Tanrı'nın doğasından farklı bir doğaya sahip değildir. Buna bir ileride biraz daha bakacağız. Aynı zamanda İsa Mesih için kutsal kitapta kullanılan, onun Tanrılığını niteleyen başka bir kelime de İmanuel kelimesi. Eski antlaşmada kullanılır. Tanrı bizimle demektir. Yani doğacak oğula İmanuel adı verilecekti. Tanrı'nın bu oğul aracılığıyla insanlar arasında olacağına dair bir peygamberlik vardı. Bu peygamberlik İsa Mesih'in doğumuyla yerine gelmiştir. Matta 1. bölüm 22-23'te bu peygamberliğin gerçekleştiğini, İsa Mesih'in hayatında gerçekleştiğini görüyoruz. Ama bu peygamberlik ifadesi, sözü Yeşaya peygamber tarafından, İsa Mesih'in doğumundan yaklaşık 700 yıl önce verilmiş bir peygamberlik sözüdür. Yeşaya bölümünde 7. bölüm 14. ayette şunu söyler: bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacaklar. Yani İmanuel derken Tanrı bizimle. Tanrı biz insanların arasında olacak. İnsanların arasında olup yaşayacak, var olacak. Bu da İsa Mesih'in doğumuyla, İsa Mesih'in hayatında gerçekleşmiştir. Yani şu ana kadar baktığımız konulara tekrar bir değinirsek, kutsal kitaptan İsa Mesih'in tanrısal olarak nitelendiren kelimelere baktık. İsa Mesih'in Tanrı olarak nitelendirildiğini gördük. İsa Mesih'in Rab olarak nitelendirildiğini gördük. İsa Mesih'in Tanrı sözü olarak nitelendirildiğini gördük. Ve İsa Mesih'in Tanrı bizimle şeklinde nitelendirildiğini gördük. Bunun dışında yani bundan sonraki bakacağımız şey, kutsal kitapta İsa Mesih'in tanrısal özellikleri, nitelikleri, İsa Mesih'in Tanrı'ya ait bazı özelliklere sahip olduğunu, bazı niteliklere sahip olduğunu görüyoruz kutsal kitabın ayetlerinden. Bunları da bakalım istersen.
0: O zaman burada kısaca buraya kadar özetlememiz şudur. Ya Mesih inancının temelinin esası İsa'nın bedende gözüken Tanrı olduğudur. Kısaca özet budur, yani değil mi? Böyle söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Çünkü kısa bir molaya geçmek istiyorum. Ondan sonra senin bahsettiğin o konulara geçelim.
1: Evet, çünkü İsa Mesih'in kimliği konusu maalesef ülkemizde yanlış anlaşılmaktadır. Yani İsa Mesih'i tam sadece insan olarak diye nitelendirsek doğru olmaz. Sadece Tanrı olarak nitelendirsek doğru olmaz. İsa Mesih hem tam Tanrı'dır hem tam insandır. Ama bugün tabii ki bizim bakmak istediğimiz ilk konu İsa Mesih'in tanrılığı konusu. Ama ileride tabii ki Tanrı'nın İsa Mesih'in insanlığı konusunda bakacağız ve onun ikisini de nasıl bir araya geldiğine de bakacağız. Ama İsa Mesih'in kimliğini doğru anlamak için onu hem Tanrı olarak görmemiz, Kutsal Kitap bize bunu öğretiyor, hem de insan olarak görmemiz, anlamamız evet, gerekir.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi burada kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra diğer konuya geçeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Maraton'dan ayrılmıyorsunuz. Kısa bir aradan sonra hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Gerçeğin sesi.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
0: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
1: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Radyo Maranata.
4: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra Murat Bağır'la beraberiz ve şimdi İsa Mesih'in tanrılığını işliyoruz ve yeni bir sayfada açtık. Kutsal kitapta İsa Mesih'in tanrısal niteliklerine girdik sanırım, değil mi Murat? Evet, seni dinliyoruz. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
5: Biliyorsun bu programa başlarken programın önceki, yani bu program serisinin önceki programlarında Tanrı'nın karakterine bakmıştık. Tanrı'nın niteliklerine bakmıştık. Orada hani değindiğim birçok şeyin aslında İsa Mesih için de geçerli olduğunu görüyoruz. Kutsal kitap bize bunu öğretiyor. Yani tanrısal, sadece Tanrı'ya ait bazı nitelikler İsa Mesih'e de ait olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar da bize İsa Mesih'in Tanrı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Mesela her şeyi yaratmak, her şeyi yaratan, yani her şeyi yaratma özelliği Tanrı'ya ait bir özelliktir. Ama kutsal kitapta baktığımızda İsa Mesih için de bu niteliğin İsa Mesih için de kullanıldığını görüyoruz. Örneğin Yuhanna 1:3'te şunu söylüyor. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yani her şeyi yaratan İsa Mesih'tir. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Demek ki yaratıcılık özelliği İsa Mesih'e aittir. O zaman yaratıcılık özelliği Tanrı'ya ait bir özellik olduğuna göre ve İsa Mesih de bu özelliğe sahipse, o zaman İsa Mesih bir Tanrı'dır. Aynı zamanda her şeyi sürdürme özelliği, yani her şeyi, yani çünkü Tanrı her şeyi yarattı ama öylesine çekilip bırakmadı. Aynı zamanda tüm yaratılışı devam ettirmektedir. Yani bundan bahsetmiştik daha önceki konularımızda. Bu özellik aynı zamanda İsa Mesih için de kullanılıyor. Örneğin Kolosenliler 1:16'da şunu söylüyor. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Yani burada çok net bir şekilde her şey, her şeyin varlığını İsa Mesih aracılığıyla, İsa Mesih'te sürdürdüğünü bize ifade etmektedir. Eğer bir her şeyi devam ettiren İsa Mesih ise, yani bütün yaratılışı devam ettiren İsa Mesih ise, o zaman onun Tanrı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü bu özellik, her şeyi devam ettirebilme, tüm yaratılıştaki her şeyi devam ettirebilme özelliği Tanrı'ya ait bir özelliktir. Başka kimseye ait bir özelliği değildir. Mesela kendiliğinden var olma özelliği. Yani biz hepimiz yaratılanız. Yani bizi Tanrı yaratmıştır. Ama Tanrı her zaman, her daim vardır. Yani kendiliğinden vardır. Mesela Yuhanna 1:4'te yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı diye okuyoruz. Yani yaşamın kaynağı odur. yaşam ondan kaynaklanır. Dolayısıyla o kendiliğinden vardır. Biz yaşamımızı ve tüm yaratılış yaşamı ondan alır. Ama o yaşam ondan kaynaklanır. Dolayısıyla o kendiliğinden vardır. Diğer bir özellik, Tanrı'ya ait olan bir nitelik ise gücünün her şeye yetmesi. Kolosiler 1.15'te şunu okuyoruz. Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce de var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Yani burada İsa Mesih için söylenen sözlere baktığımızda her şeyin onda yaratıldığını ve her şeyin onun için yaratıldığını, her şeyden önce var olan, ezeli olarak var olan onun olduğunu

Kitap Tanrı olarak Kutsal Kitap İsa Mesih'i tanımlıyor, ifade ediyor. Mesela sonsuzluk, sonsuz olmak yine Tanrı'ya ait bir niteliktir, bir karakter, bir özelliktir. Mesela Yeşaya 9:6'da şunu okuyoruz. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Yani ebedi baba, ebedi Tanrı. Bu İsa Mesih için kullanılan bir nitelendirme. Bu da İsa Mesih'in sonsuzluğunu ifade ediyor. Sonsuz olmak da Tanrı'ya ait bir özelliktir. Çünkü biz yaratıklar, bizim başlangıcımız ve sonumuz var ama Tanrı'nın başlangıcı ve sonu yok, kendiliğinden var. Dolayısıyla burada bu ifade sonsuzluk, ebedi olma niteliği İsa Mesih için kullanıldığı için, onun sonsuzluğunu ifade ettiği için, aynı zamanda onun tanrılığını bize göstermektedir. Başlangıç ve son, genellikle kutsal kitapta başlangıç ve son Tanrı için kullanılır. Yine biraz önce okuduğum bu ayette bunu net bir şekilde görüyoruz, Vahiy 1:8'de. Ama mesela Yeşaya 48:12'de başka bir ayet okuyayım. Ey Yakup suyu, çağırdım İsrail, beni dinle, ben oyum, ben ilk benim, sonda benim. Yani burada Tanrı için kullanılıyor. İlk olmak ve son olmak Tanrı için kullanılan bir niteliktir. Vahiy bölümü 1. bölüm 8. ayet, biraz önce okuduğum ayet ise, yani İsa Mesih için kullanılıyor bu Alfa ve Omega benim derken, ilk ve son benim kelimelerinin Grekçe kullanımı ifadesidir. İsa Mesih için kullanılıyor. Dolayısıyla İsa Mesih'in Tanrılığını bize iletmiş oluyor. Başka bir özellik, yine Tanrı'ya, sadece Tanrı'ya ait olan bir özellik, her şeyi bilmesi. Elçiler İşleri 1:24'te şunu okuyoruz. Sonra şöyle dua ettiler İsa Mesih'in öğrencileri, elçiler. Ya Rab, sen herkesin yüreğini bilirsin. Yani herkesin yüreğini bildiğine göre, tüm insanların yüreğini bildiğine göre, o zaman o yani İsa Mesih için kullanılıyor bu ifade. Dolayısıyla o onun Tanrı olduğunu bize gösteriyor. Matta 17:27 başka bir ayet okuyayım. Ama vergi toplayanları gücendirmeyelim. Göle gidip oltanı at, tuttuğun ilk balığı çıkar, onun ağzını aç, 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın. Parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver. Burada İsa Mesih Petrus'a söylüyor. Çünkü Petrus'tan vergi ödemeleri istenmişti. O da İsa Mesih de Petrus'a diyor ki, işte göle gidip oltanı at, tuttuğun ilk balığı çıkar, onun ağzına 4 dirhemlik bir akçe bulacaksın. Orada bir para var ve onu kimsin vergisi olarak öde. Yani bunu biliyor. Yani orada bir balık, yani oltaya attığında balığın ağzından, ilk çıkardığı balıktan, balığın ağzından 4 dirhemlik bir para olacağını, yani Tanrı bunu biliyor. Yani bunu ancak Tanrı bilebilir ve İsa Mesih bunu biliyor. İsa Mesih insanların akıllarından geçenleri biliyordu. Dolayısıyla hani her şeyi bilmek, herkesin aklından geçeni bilmek, yani Tanrı'ya ait bir özellik. Bu da İsa Mesih'in Tanrı olduğunu bize kutsal kitap aracılığıyla gösteriyor. Yine her yerde bulunabilme özelliği, yine çünkü o Tanrı'ya ait bir özelliktir. Yani biz her zaman yaratıklar aynı anda her yerde bulunamıyoruz. Ama İsa Mesih kendisi için şöyle demiştir. Matta 28 20. ayette, yani dirildikten sonra tabii ki bunu söylüyor. Size buyurduğum her şeyi uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Yani İsa dirildikten sonra her an her yerde gerçekten tüm imanlılarla birlikte olabiliyor. Yine Matta 18:20'de İsa Mesih öğrencilerine şunu söylüyor. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada aralarındayım. Yani biz 2-3 kişi burada olursak mesela, o zaman İsa Mesih bizimle birlikte olabilir. Yani bu Tanrı'ya ait bir özelliktir. Yani aynı anda birçok yerde bulunabilme özelliği. Çünkü dünyaya baktığımızda şu anda İsa Mesih'e birçok yerde tapınılıyor. Birçok yerde 2-3 kişi veya daha fazla kişi bir araya gelip dua edebilir, tapınabilir, ilahi söyleyebilir. Rab onlarla birliktedir. O zaman dünyanın birçok yerinde aynı anda Tanrı, yani İsa Mesih orada bulunabiliyorsa, bu Tanrı'ya ait bir özelliktir. Yani dolayısıyla bu kutsal kitap aracılığıyla bunun İsa Mesih'in Tanrı olduğunu yine anlayabiliyoruz. Yine Tanrı'ya ait bir özellik, Tanrı'nın değişmediği.
yani karakteri

0: değişmediği, özelliklerinin değişmediği. Mesela İbraniler 1:12. ayette şunu okuyoruz: bir kaftan gibi duracaksın onları, bir giysi gibi değiştirilecekler ama sen hep aynısın, yılların tükenmeyecek. Yani burada yine İsa Mesih için söylenen bir söz. Onun hep aynı olduğunu, değişmediğini görüyoruz. Yine İbraniler 13. bölüm 8. ayette çok net bir şekilde şunu söylüyor: İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Yani eğer bir kişi değişmiyorsa, hep aynısa, sonsuzluk boyunca aynısa, bu değişmemezlik özelliği sadece Tanrı'ya ait olan bir özelliktir. Çünkü bizler değişiyor. İnsanlar, yaratıklar değişiyor. Karakterimiz değişebilir, düşüncelerimiz değişebilir. Yaşlanıyoruz, yani ölüyoruz ama İsa Mesih tanrısal özelliği, yani sürekli aynı özelliklerini koruyor. Karakteri hep aynı, değişmiyor. Dolayısıyla Kutsal Kitap aracılığıyla İsa Mesih'in değişmemesi açısından da Tanrı olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki birçok ayet okuyoruz ama gerçekten bizim başvuru kaynağımız Kutsal Kitap'tır. İsa Mesih'in tanrılığını gösteren, çünkü o Tanrı'nın sözüdür. Yani ona güvenebiliriz, oraya bakabiliriz. O yüzden Kutsal Kitap'ın sözlerine, ayetlerine bakıyoruz. Mesela İsa Mesih'in Tanrı olduğunu gösteren başka bir nitelik de sonsuz yaşam olması, sonsuz yaşamın kaynağı olması. Çünkü bu sonsuz yaşamın kaynağı Tanrı'nın kendisidir. Yaşam başka bir yerden gelmez. Yani bizim yaratıcımızdan, Tanrımızdan gelmektedir. Ve bu kaynağın İsa Mesih'e de atfedildiğini görüyoruz. 1. Yuhanna 5:20'de şunu söylüyor: yine biliyoruz ki Tanrı'nın oğlu gelmiş ve gerçek olanı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek olandayız. Onun oğlu İsa Mesih'teyiz. O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır, diyor. Yani İsa Mesih'i sonsuz yaşam olarak, aynı zamanda Tanrı olarak tanımlıyor. Başka bir şey, aynı zamanda yaşam, sonsuz kaynağı yaşam olduğu için yaşam kaynağı da İsa Mesih, yaşam kaynağı olarak da Tanrı'dır. Çünkü yaşam Tanrı'dan kaynaklanır. Yuhanna 5:21'de şunu söylüyor: baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Yuhanna 1:4, yaşam ondaydı, yine İsa Mesih için kullanılıyor. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yani biz yaşamı İsa Mesih'ten alıyoruz. Yaşam kaynağı odur. Dolayısıyla İsa Mesih Tanrı'dır. Aynı zamanda başka ifadeler de var İsa Mesih'in tanrılığını nitelendiren. Kutsal Kitap'tan gördüğümüz, okuyabildiğimiz başka ayetler de var. Mesela Tanrı'nın öz görünümü. Yani bir şeyin öz görünümü onun kendisidir. Yani kopyası demiyor. Veya işte sureti demiyor. Ama öz görünümü, yani aslıdır. Tanrı'nın öz görünümü, yani Tanrı'nın kendisinden başkası olamayacağından İsa Mesih de Tanrı'dır. Mesela İbraniler 1 işte bunu söylüyor: oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Yani bunu çok net bir şekilde İsa Mesih için kullanıyor. O zaman İsa Mesih Tanrı'dır diye söyleyebiliriz. Aynı zamanda Tanrı'nın doluluğu olarak ifade ediyor Kolosiler 2:9'da. Çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Eğer bir Tanrı'nın doluluğuysa o Tanrı'dır. Yani başka bir şey değildir. Çünkü Tanrı'nın tüm doğası oradadır. O zaman İsa Mesih'in Tanrı olduğunu yine bize Kutsal Kitap aracılığıyla öğretiyor. Aynı zamanda kutsal olduğunu görüyoruz. Yani kutsal kelimesinin için kutsallığın kaynağı Tanrı'nın kendisidir. Mesela kutsal o kelimesinin İsa Mesih için kullanıldığını görüyoruz. Mesela Elçiler İşleri 3:14'te kutsal ve adil olanı reddedip bir katilin sadı veremesini istediniz derken, burada İsa Mesih'i kastediyor. Yani İsa Mesih çarmıha gerildiğinde İsrailler onun serbest bırakılmasını istemediler. Dolayısıyla burada kutsal ve adil olanı reddedip bir katilin sadı veremesini istediniz derken Elçilerin İşleri bölümünde İsa Mesih'i kastetmektedir. Onun kutsallığını, onun kutsal olduğunu bize söylemektedir. Aynı zamanda gerçek. Yani gerçek nedir? Gerçek kimdir? Tanrı, gerçek Tanrı'dır. Yani gerçek Tanrı'dan kaynaklanır. Yuhanna 14 6'da İsa şunu söyler: yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Yani gerçeklik özelliği Tanrı'ya ait bir özelliktir. Çünkü Tanrı gerçektir. Ve İsa Mesih bu ifadeyi kendisi için çok net bir şekilde kullanmaktadır. Aynı zamanda başka tabii ki hani belki zamanımız yetmeyebilir, o yüzden kısaltmak için bir iki özellik daha hemen söyleyeyim. Mesela günahları bağışlama özelliği, bu Tanrı'ya ait bir özelliktir. Bizler insanların günahlarını bağışlayın, yani bize kalan yapılan suçları belki affedebiliriz ama tamamen günahları bağışlama özelliği Tanrı'ya aittir. Mesela İsa Mesih'e atfedilir bu özellik. Mesela yargıç, yargılama yetkisi Tanrı'ya aittir. Ama İsa Mesih ikinci gelişinde biliyoruz ki yargıç olarak tüm insanları yargılayacaktır. Yani kutsal kitaptan bunu çok net bir şekilde okuyabiliyoruz.
1: O zaman burada bir duralım ve çünkü ilerleyen zamanlarda sanırım yani İsa Mesih'in ezeli Tanrı olduğu hakkında işte İsa Mesih'in Tanrılığına itirazlar ve cevaplar, o konular heyecanlı konular. Diğer programımızda da bunları da konuşuruz. O zaman burada duralım ve sevgili dinleyicilerimize, evet sevgili dinleyicilerimiz, Murat Bağır'la birlikteydik. Bugün özellikle bu programın içerisinde İsa Mesih'in Tanrılığına ve bununla ilgili kutsal kitap kanıtlarına baktık, ayetlerine baktık, Tanrı sözüne baktık. Her şeyi yaratan olduğuna, sürdüren olduğuna, var olan olduğuna ve birçok konuda Murat Bağır bize ayetlerle kutsal kitaptan yol göstererek bugün birlikte etüt yaptık. Tanrı Öğretisi programı devam ediyor. Yeni programda yeni konularla sevgili Murat Bağır'la beraber olacağız. Bizden ayrılmıyorsunuz. Sorularınız için soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşıyorsunuz. Bizi dinlemeye devam edin. Radyo Maranata'dasınız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Murat Bağır programımıza katıldığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de iyi haftalar, esenlikler diliyorum.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: İster ekran açık ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyeti ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Sohbetimize başlamadan önce bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz demek istiyorum. Ve yeni bir programa başlıyoruz ve Anadolu'daki aslında Hristiyanlığın gelişimine bakacağız, doğuşuna bakacağız. Bu anlamda aslında şu soruyla başlamak istiyorum. Anadolu ismini nasıl almıştır? Hristiyanlıktan önceki sınırları neydi? Biraz Anadolu'dan bahsedelim.
1: Tabii Anadolu aslında çok önemli bir terim. Bütün dünyada biliniyor. Şimdi Büyük İskender Anadolu'yu fethetti. İran ve o bölgeyi fethedince onun amacı aslında iki kültür, Doğu ve Batı kültürünü birleştirip ve yeni bir Helen kültürünü oluşturmak ve o bölge verimli olduğu için Anatoli, yani güneşin doğduğu yer, yani doğu bölgesi anlamına gelir. Hı hı. Ve o günden beri kullanılıyor, 2000 yıldır. Hatta İsa Mesih'ten önce de kullanıldı. 2200 yıl önce bu terim kullanılıyor, Anadolu.
0: Evet.
1: Anatolia'dı aslında. Sonra hı hı. Türkçe'ye Anadolu denmiş, öyle.
0: Evet. Tabii ki Anadolu toprakları zengin bir medeniyete ve kültüre sahip. Aslında bu bağlamda eski ahitte ve yeni ahitte geçen yerlerin neredeyse %80'i de Anadolu topraklarında geçiyor. Biraz kutsal kitaptaki karakterlerden ve Anadolu'da geçen birçok önemli olayın geçtiği yerlerden bahsedebilir miyiz?
1: Evet, tabii aslında dediğin gibi çok doğrudur. Aslında Hristiyanlık bu ülkede, Anadolu'da yabancı bir unsur değildir. Yani bazen halkla konuşurken, üniversitede ders verirken, konuşurken diyorum ki İslamlıktan önce de Anadolu'da Hristiyanlık vardı, Hristiyan varlığı vardı. Şimdi Mezopotamya Yunanca bir isimdir. Çünkü Yunanlılar, Büyük İskender Romalılar döneminde oraları işgal etmişlerdi ve genellikle kullandıkları terimler hep Yunancaydı. Mezopotamya, iki nehir arası, Dicle ve Fırat arasında verimli topraklara Mezopotamya dendi ve İki nehir de Dicle ve Fırat'ta kutsal kitapta yaratılış bölümünde vardır.
0: Evet.
1: Mezopotamya'da Ağrı Dağı Mezopotamya vardır. Harran, düşün ki Harran Mezopotamya'da, yani Anadolu'da Mezopotamya vardır ve kutsal kitapta geçiyor. Babamız İbrahim, yani Yahudilerin asıl atası diye, Aramiydi kendisi, Aramiydi. Her ne kadar Yahudi diyor, Aramiydi. İbrahim baba kendisi Irak'ın Ur kentindendi. Gelip yerleştiği onun dayıları yani İsrail'in kurucuları Yakub'un hanımının kardeşleri aslında Harran'da çalışıyorlardı. Çiftlik ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. İbrahim yanlarına geldi. Harran'a geldi. Harran'da kutsal kitap vardır. Daha tarih yazılmadan, tarihte yokken yani bunlar vardı. İnkar edemeyiz. Ve şimdi Harran'a giderseniz hala o dönemde kalan ilkel evler vardır. İbrahim orada yerleştiği. Yakup, İsrail'in, yani adı sonradan İsrail olduğu, onun o geldi. Hatta Harran'da bir kız aldı. Rebeka adında bir kız aldı. Orada Harran'da, yani Urfa'da yaşıyorlardı bunlar. Ve çok verimli topraklardı. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı.
0: Evet, aslında görüyoruz ki kutsal kitaba baktığımızda günümüz topraklarının içerisinde, yani Anadolu topraklarının içerisinde bahsedilen yerler var. Ve Hristiyanlığın aslında bu topraklara çok yabancı olmadığını da görüyoruz.
1: Hı hı.
0: Tabii ki bu topraklar içerisinde Antakya'nın özel bir yeri var. Hristiyanlık tarihi içinde özel bir yeri var. Belki bunun nedeninden biraz bahsedebiliriz. Neden Antakya bu kadar önemli Hristiyanlık
1: tabii
0: için?
1: Antakya o dönemde en büyük kentlerden uygar bir kenti. Hatta söylentiye göre ilk cadde, geceleyin aydınlatılan cadde de Antakya'daydı. Tabii elektrik yoktu, lambalarla anlatılıyorlardı. Ve İsa Mesih, imanlılar, İsa Mesih ölüp dirildikten sonra İsa Mesih dünyaya geliş amacı bütün insanlar için, günahkarlar için, Tanrı'dan uzaklaşan insanı Tanrı'yla birleştirmek için, Tanrı'ya yaklaştırmak için. İsa Mesih aslında o var idi daha önce. O bir peygamber değil, sıradan bir peygamber değil. Tanrı'nın sözüdür ve Tanrı'nın ta kesidir. İnsanları kurtarmak için göklerden indi. Meryem diye bir kadından, Meryem anadan doğdu ve Meryem'den doğmasının tek nedeni beden, kan alsın. Çünkü haça gerilecekti fidye için ve haça gerilmesi için de kana ihtiyaç vardır. Meryem'den onu aldı ama o uluhiyet onda vardır. İncil'in birçok yerinde diyor ki Tanrı İsa Mesih'te uluhiyet vardı her zaman. O bedendeyken, hayattayken uluhiyet, tanrılık vardı onda. Değildi. Ve ona iman edenler, Yahudiler baskı yüzünden Filistin'den kaçıp Antakya'ya geldiler. Ve orada yerleştiler. Yakup, Petrus, sonra da Paulus aralarına katıldı, Silas. Ve bunlar orada iken toplandılar ve ilk kez kendilerine Hristiyanus adını taktı. Yani Hristiyan, yani küçük Mesihçi. Ve bu Hristiyanus kelimesi orada o çevrede yaşayan insanlar, putperestler onlara alay ederek Hristiyanus, yani alay ederek, onlar da Hristiyanus küçük Mesih demektir, Mesihçi demektir. Bu adı kullandı. Bakınız Kutsal Kitap'ta bir ayet okuyayım size. Kutsal Kitap Elçilerin İşleri 11. bölüm 26. ayet şöyle diyor. 25-26. Sonra diyor Barnaba Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Belki sonra konuşacağız değil mi? Paulus Tarsuslu olduğunu konuşacağız. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla, yani kilisesiyle bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere, İsa Mesih'in öğrencilerine ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. Yani Hristiyan adı verildi. Ve bu çok önemli Hristiyan tarihinde. Tabii.
0: Evet.
1: Öyle. Ve bu da ilginç ki o zaman Antakya Anadolu'nun bir parçasıydı ve ilk kez Hristiyanlık Anadolu'da, Antakya'da başladı ve oradan sağa sola dünyaya yayıldı.
0: Evet, o zaman Mesihçiler adını aslında almış olduklarını görüyoruz. Ve evet, bu aslında biraz tanınmak açısından da önemli. Peki Hristiyanların Antakya'ya gelmesiyle Anadolu topraklarında Hristiyanlığın öyküsü başladı diyebilir miyiz bu noktada?
1: Aynen böyle. Aslında Hristiyanlığın öyküsü Filistin'de ya da İsrail'de Yahudiler arasında iman edenlerin Filistin'i bırakıp Antakya'ya gelmesiyle başladı. Öykü buradadır. Evet. Ve buradan da bütün dünya başladı. Bunu da ek olarak söyleyeyim size. Bazen geçmişte, şimdi daha yok, geçmişte müjdeleme yaptığımız zaman hemen ertesi gün gazeteciler diyor ki işte bu Amerikalı misyoneller, Hristiyanlar dediği Amerikan dinini getiriyorlar. Oysa biz inancımızı, Hristiyanlığı Amerika'dan, Avrupa'dan almadık. Biz Anadolu'dan Batı'ya, Amerika'ya ihraç ettik.
0: Bunu evet bilmeli. Aslında çıkış noktası evet Anadolu dediğiniz gibi.
1: Ve ilk kez, yani söyleyeyim, bütün Batı'da ilk kilisede, ilk kilise Filippi'de, yani o zaman yine biliyorsunuz bütün Anadolu'ydu. Şu anda Yunanistan'a bağlı Filippi kentinde ilk kilise orada kuruldu.
0: Evet. Çok değerli bilgilere sahipsiniz ve gerçekten hepsini öğrenmek istiyoruz bu noktada. Anadolu toprakları bu noktada dediğiniz gibi çok önemli. Aslında Hristiyanlığın çıkışı, doğuşunun olduğu topraklar. Hatta Vahide adı geçen 7 kilisede, Küçük Asya denilen bölgede, yani Ege bölgesinde. Bunlar hangileridir? Kaçıncı yüzyılda kuruldu bu kiliseler?
1: Çok önemli tabii, aslında bu başlı başına bir konu, başka bir zaman da bunu görüşeceğiz. Ama İsa Mesih'ten sonra, yani 30, Mesih Rabbi İsa tarihe göre 33 yılında haça gerildi, dirildi ve öğrenciler dağıldılar, sağa sola dağıldılar ve kiliseler kuruldu. Ve Yuhanna, o dönemde Yuhanna Trajan adında çok zalim bir kral sayesinde, kral demeyeyim belki, bir evet kraldı, Romalıların kralıydı. Patmos denilen bir adaya konuldu oraya da. Patmos denilen bir adaya konuldu ve Patmos Aydın'ın karşısındaki bir yerde. Orada rüya görüyor. Gökte göğe çıkıyor. Rab ona gösteriyor ve diyor ki yedi kiliseye mesaj gönderiyor. Yedi kilise, neden yedi kilise? Çünkü yedi Tanrı'nın yanında, Tanrı'nın terimolojisinde mükemmelliktir. Yani bütün kiliseleri kapsıyor. Ve ilginç ki belki ileriki dönemde de onlardan bazı mesajlar okuyabiliriz. Ama bu yedi kilise mesela birincisi Efes. Hani diyor ki kilisenin meleğine yaz. Melek önderdir, kilisenin önderine yaz. Ve bu kiliseler yaptıkları iyi ya da kötü, Rab İsa onları uyarıyor. Ve bu kiliseye diyor ki, her kiliseye diyor ki yaptıklarını biliyorum. Bu kilise gayet güzeldi ama baskı görüyordu. Bu Efes'te şu anda da Selçuk'a bağlı bir yerdedir. İkinci kilisemiz de İzmir. O zaman Smirne'ydi. İzmir'dedir. Ona da mektup yazıyor. Ondan sonra Bergama. Bergama biliyorsunuz ki yine de şu anda Balıkesir'e bağlı yüksek bir tepede. Orada yazıyor ve orada Roma inancının merkeziydi. Oraya giderseniz giden insana göre ki her bir köşede, her bir kimetede bir tanrı, bir Apollos var, Zeus var, orada var. Ve Rab onlara diyor ki nerede oturduğunu biliyorum. Tanrı'nın şeytanın tahtı oradadır. Çünkü onlar şeytana tapıyorlardı. Öyle. Onlara yazdı. Dikkat etmeleri için söyledi. Ondan sonra Tiyatira, Akhisar. Bakın hepsi o bölge, Akhisar'da. Onlara da mektup yazıyor. O biri de Sart ya da Sardis. Sart şu anda İzmir denizi arasında bir yerdedir. Ve dünyanın en yüksek kalesi, o zaman da ulaşılmaz kalesi oradaydı. Ve diyor ki nerede oturduğunu biliyorum diyor. Ayık, uyanık ol, geleceğim sana bir gün. Sonra konuşacağız bunları.
0: Evet, daha ayrıntılı konuşacağız. Onları
1: yazıyor. Ondan sonra Philadelphia. Şimdi Alahisar. Akhisar, bir de Alahisar. Alaşehir vardır. Hatta evet, Alaşehir Denizli'ye yakın bir yerdir. Ona da yazmış. Ve en son kilise de Laodikya. Şimdi Pamukkale dediğimiz bir yerde.
0: Evet.
1: Yedi kilise yazmış. Bu yedi kilise bütün kiliseleri temsil ediyor ve her kilisenin yaptığı yanlışlığı, hatayı, İncil dışı uygulamaları direkt söylüyor onlara.
0: Evet, gerçekten Anadolu'da kiliselerin olduğunu ve aslında kutsal kitapta, İncil'de bunun önemli olduğunu da, Tanrı'nın aslında gözü o kiliselerin üzerinde olduğunu da görüyoruz. Tabii ki konsiller de var, Anadolu'da yapılmış konsiller de var. Hangi konsiller yapıldı, ondan da kısaca bahsedebilir miyiz?
1: Tabii.
0: Bunların hepsini ayrıntılı işleyeceğiz aslında ama şimdilik yani, en azından isimlerini bilelim, hangi konsiller oldu Anadolu'da.
1: Tamam, çok doğru söyleyeceğim. Çünkü önce konsil nedir onu bilelim. Değil mi? Konsey nedir? Konsey bir kilisede, şimdi de, eskiden de, şimdi de, eğer bir kilisede, kiliseler arasında bir sorun varsa, yani teolojik bir sorun varsa, İsa'nın kişiyle ilgili ya da uygulamayla ilgili bir sorun varsa, o kentteki kişilerin bir araya gelip o konuyu İncil ışığında tartışmasına konsil denir. İlginç ki Anadolu'da, yani bütün Hristiyan dünyasında, Anadolu'da ilk evrensel konseyler Türkiye'de, yani Anadolu oldu. Ve o dönemde kiliseler arttıkça, çoğaldıkça insanlar farklı düşünceler konuşuyordu. O zaman şimdiki gibi İncil herkesin elinde değildi. İncil basılmıyordu. Ancak tek kişiler okuyordu. Ve herkesin fikrini söylüyordu. Ve biliyorsunuz ki Anadolu Yunan felsefesinin, Yunan felsefecilerin her köşede olduğu, konuştuğu, tartıştığı bir yerdi. Bu nedenle bazı kişiler yeni düşünceler ortaya çıktı İsa Mesih'in kişiyle ilgili. Ve kiliseler toplandılar. Evrensel, en önemli evrensel dört konsey. Bunlardan biri İncil Konseyi, İsa'dan sonra 325 yılında. Ve ilginç ki gelecek sene dünyada 1700. yıl dönümünü kutlayacaklar. Çok güzel değil mi? İncil Konseyi'nin,
0: evet.
1: Bunu sonra tartışacağız. Çok önemli kararlar. Bunu ek olarak söylemek istiyorum izninizle. Türkiye'de bir kanı var. Özellikle okullarda okutuyorlar. Müslümanlar arasında diyorlar ki İncil İznik Konseyi'nde değiştirildi.
0: Evet,
1: oysa
0: doğru.
1: Ben söylüyorum ki İznik Konseyi'nde tartışılan konular İncil'in ışığında ileri sürülen fikirlerin yanlış olduğunu söyledi. O zaman İncil vardı. İncil vardı. İncil'in ışığında tartıştılar. İncil orada değiştirilmedi. Bu çok yanlış bir düşüncedir. İkinci bir konseyimiz var. Konstantinopolis ya da İstanbul Konseyi 381'dedir. O zaman da filozoflar ortaya çıkmışlardı. Biri demişti ki efendim İsa Mesih, Kutsal Ruh İsa Mesih'ten daha üstündür. Baba İsa'dan daha üstündür. Ve İsa Mesih aslında bedende değildi, sadece ruhtadır gibi laflar. Toplandılar, onu da tartıştılar. Sonra başka bir konsey oluştu. O da Efes Konseyi. Bu da önemlidir. O zaman aslında kiliseler arası, kilisenin bölünmesine neden olan bir konseydi. Nassur denilen bir patrik fikir ileri sürdü. Şimdi bunu söyleyeyim, sonra da tartışır. Diyor ki İsa Mesih'te iki beden var. İnsansal beden ve ilahi beden vardır. Ve bunlar ayrı ayrıdır ama birdirler. Bunu tartıştılar ve sonra bunu sonuçlandırmak için Kadıköy'de toplandılar. O da 451'de toplandılar ve ne yazık ki bu konseyde İsa Mesih'in evet iki doğası vardır. Hem tanrısal doğa hem de fiziksel doğa. Ama bazı kiliseler, doğu kiliseler dediğimiz işte o zaman Ermeni Doğu Kilisesi'ydi ama Ermeni katılmamıştı. Kıptiler ve Doğu Süryanileri bu fikri kabul etmediler ve onlara sonra monofizist dediler, tek doğacılık. Oysa onlar, bu kiliseler monofizist olmadıklarını söylerler. Budur, önemli olan bunlardır ama sonradan bunu daha güzel açıklayacağız.
0: Evet, daha sonra bunları ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz diğer programlarımızda. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Hristiyanlığın aslında Anadolu ve Hristiyanlık programındayız ve Hristiyanlığın Anadolu'da nasıl yeşerdiğini, büyüdüğünü ve geliştiğini konuşuyoruz. Birinci bölümümüzde aslında Anadolu'nun ismini nasıl aldığından ve baktığımız zaman eski ve yeni ahitte geçen yerlerin %80'inin aslında Anadolu'da geçtiğinden konuştuk. 7 kilisenin aslında Anadolu'da olduğunu, ilk 4 evrensel konsilin Anadolu'da olduğundan bahsettik. Ve Antakya'ya geldiklerinde Hristiyanların aslında daha hızlı bir şekilde Anadolu'da Hristiyanlığın yayıldığından konuştuk. Önemli topraklar, Anadolu toprakları tabii ki. Şu soruyla devam etmek istiyorum ben aslında. Anadolu'da Hristiyanlık yayılmadan önce hangi uygarlıklar ve medeniyetler vardı? Belki oradaki durumu anlamak için biraz bundan konuşabiliriz.
1: Tabii çok güzel bir soru sordunuz. Anadolu medeniyetler beşidir denir.
0: Evet.
1: Yani bugün yani biz Türkiye'de yaşıyoruz. Şimdiki bizden önce çok uygarlıklar yaşadı. Ya biz kısaca isimleri söyleyelim. Onları uzun uzun anlatamayız. Tarih dersinde değiliz biz zaten. Önce Hititler dönemi vardı. Ama çok ilginç ki Hititler dönemi son yıllarda yani bu 20. yüzyılda onları keşfetmeden önce kutsal kitapta geçiyor Hititler. Hı hı. Ve insanlar kutsal kitabı eleştirdiler. Böyle bir halk yok dediler. Sonra bakınız Hititler çok önemlidir değil mi? Yani Anadolu'nun her yerinde vardır değil mi?
0: Evet.
1: Medeniyetler gördük. Yani Hititler dönemi vardır ve bu da İsa'dan önce 1700 ile 1200 yıllarında 500 yıl egemenlik sürdüler biliyorsun. Kolay değildir. Sonra Frigyalılar ve Lidyalılar yani ikisi de çok yakındır. Bunlar aslında Lübnan döneminde var. Akdeniz bölgesinde, çevresinde yaşamış ve uygarlıklar getirmiş gruplardır bunlar. Halklardır. Frigyalılar İsa'dan önce 1200 ve 767 yılına, ondan sonra Lidyalılar da İsa'dan önce 1200 ve 546 yıllarına kadar. Bunlar gemicilikle önemliydi ve çoğu Lübnan'da ve o bölgede Akdeniz çevresinde yaşayan insanlardı. Urartular vardır. Urartular Van'da hala onların kalesi var. Hala onlarda onlardan kalan kalıntılar vardır ve kimisi diyor ki Urartular, kimisi diyor ki bunlar Ermenilerin atalarıdır, kimisi de Kürtlerin atasıdır ya da Farsların atasıdır diyorlar. Ama kim ne dese desin Urartu diye halk yaşadı. Bunlar da İsa'dan önce 900 ve 585 yıllar arasındadır. İyonlular yaşadı. İyonlar Yunan kökenlidir ve bunların merkezi de İzmir çevresiydi. İyonya, hatta bazı o bölgeye İyonya bölgesi denir değil mi? İzmir ve çevresine. İyonyalılarda yaşadı bu ülkede. Ve aslında o daha önce söylediğimiz o 7 kilise hepsi o İyonya döneminde vardı.
0: Evet,
1: uygarlıklar. Evet.
0: Aslında baktığımızda Hristiyanlık yayılmadan önce de çok zengin bir medeniyete sahip çok, Anadolu toprakları.
1: Çok hazırlıktı. Galatayalarda diyor ki bir ayet vardı çok önemli. Tanrı oğlu İsa Mesih'in dünyaya gelişini hazırladı. Uygarlıklar, olaylar mı hepsini tam zaman dolunca diye başlıyor. Zaman dolunca yani Rabbi mimar gibiydi. Mimar gibidir Rab. Her şeyi programladı ve zamanı gelince tam zamanında oğlunu gönderdi. Rab İsa geldiği zaman Romalılar egemendi. İskender'in o bölgeyi almıştı ve bu bütün bu uygarlıklar vardı. Ve o zengin uygarlıkta Tanrı'nın oğlu geldi ve insanları Tanrı'ya götürmek için, Tanrı'yı insanlara barıştırmak için. İsa Mesih'in başka bir unvanı var. Baş kahinimiz, kahin. Kahin
0: evet.
1: Kutsal kitapta Tanrı ile insan arasında olan aracıdır. Eski antlaşmada konuşuyorum, eski ahitte. Tevrat döneminde bir kişi yalnız başına gidip de Tanrı'ya gidemezdi. Ancak kahin onu götürdü. Kahin onun yerine kurban ederdi. Ve İsa Mesih baş kahinimiz olarak geldi. İnsanları Tanrı'ya götürüyor ve Tanrı'yı insanlara yaklaştırıyor. Ve yeni antlaşmada yani Hristiyanlık döneminde her bir Hristiyan, her bir inanlı birer kahindir. Kadın erkek fark etmez kahindir. Çünkü direkt baba, abba baba diye. Direkt ey Allah'ım diyebiliriz. Eskiden ne yazık ki halk gitmiyordu. Kahin onların yerine giderdi.
0: Evet.
1: Evet.
0: Tabii ki Hristiyanlık Anadolu'da yavaş yavaş yayılmadan önce aslında oradaki sosyal durum neydi, onu merak ediyorum. Çünkü nasıl bir yaşam var sosyal olarak, nasıl insanlar? Çünkü Hristiyanlık yayıldığında aslında onlar ne durumda, onu merak ediyorum.
1: Yani aslında sosyal yaşantı dediğim gerçekten çok ilkel bir yaşantımız vardı. Ve o dönemde sosyal durum gerçekten çok ilkeldi ya. Çiftçilikle uğraşıyorlardı. Çok basit bir hayatları vardı. Ve o dönemde aslında İskender'in yani Yunanların o bölgede olmaları ve savaşlarla uğraşmaları, İskender genç yaşta ölünce bütün o bölgeyi, Filistin ve bölgesini, Anadolu bir kısmını 4 komutanına bölüyor ve bu komutanlar gerçekten bazıları, mesela Antiochus gibi adam, çok ama çok gaddardı. Yahudilere çok sıkıntı veriyordu. Yahudilerin domuz gütmelerine ve domuz kurban etmelerini buyurdu. İlginç bir şeydir. Yani Yahudiler için bu çok çirkin bir olaydır.
0: Evet.
1: Ve bu olaydan ötürü isyan başladı, Makkabeyler. İsyan başlayınca dağıldılar, gittiler ve Masada çölüne sığındılar orada. Ve bütün Roma ordusu onlara gitti, onları kovalamaya başladı. Ama kaç ay bir şey yapamadı. Bunların yemek suyu azaldı. Ve baktılar ki çare yok. Onların eline, Romalıların eline düşecekler. Ve dediler ki Romalılar bizi kirletmesin, inancımızı bize alay etmesinler diye. Kendi aralarında 10'ar kişi seçtiler. Ve her bir kişi 10 kişi öldürecek. Ve öyle oldu, biliyorsunuz. Ve bu tarihte vardır. Herodot yazar bu olayları.
0: Evet, tabii ki aslında Anadolu'da birçok medeniyet var ve sosyal durumundan da bahsettiniz. Tabii ki bu medeniyetlerin bir inançları da var mutlaka. Hangi inanç sistemleri vardı Anadolu'da Hristiyanlık yayılmadan önce?
1: Şimdi biliyorsunuz tek tanrı düşüncesi aslında İsrail'le başladı. Hı hı. Tek tanrı kendini Musa'ya tanıttı. Ve tek tanrı ve Musa halka dedi ki işte tanrınız tektir. Biz de Hristiyan olarak tek tanrıya inanıyoruz. Tanrının birliğine inanıyoruz. Tanrının her şeyi yapabileceğine inanıyoruz. Ama o dönemde doğal olarak politeistler vardı. İnsanlar basit olduğu için, saf olduğu için herkes kendine, kimisi ağaç, kimisi yıldız, kimisi güneş, kimisi bir taş, kendine bir tanrı yapıyordu. Ve ondan umut bekliyordu. Politeist vardı. Tabii Yahudilik vardı, biliyorsunuz. Yahudilik o gelişmişti o dönemde. Sonra sır inançları vardı. Sırlar mesela, biliyorsunuz zaten Anadolu ya da Mezopotamya mitolojisine baktığınız zaman sırlarla doludur. Yani zaten sihirbazlık var ya, oradan doğdu. O bölgeden, hı hı, doğdu. Bunlar vardı.
0: Evet. Baktığımız zaman aslında Hristiyanlık Yeruşalim'den başlayıp daha sonra farklı bölgelere ulaşmış ve birçok insana da ulaşmış aslında. Hı hı. Hristiyanlar bu misyonu nereden alıyorlar ve birçok inanç içerisinde nasıl hızla insanlara ulaşabildiler? Çünkü çok fazla inanç da var, medeniyet de var.
1: Evet, şimdi her şeyden önce söyleyeyim size. İsa Mesih haçtayken öğrenciler dağılmışlardı korkudan. Hı hı. Ama 3 gün sonra mezar boş olunca gördüler ve İsa Mesih onlarla tanıştı, görüştü. Ve bunlar cesaretle doldular ve her yere gittiler, İncil'i anlatmaya başladılar. Hatta bir yerde diyor ki dünyayı alt üst eden bu adamlar. O Mesih haçtayken korkan o insanlar cesaretle, umutla doldu. Çünkü diri olan, evet, Rab İsa ile tanıştılar. Diri olan Rab İsa ile tanıştılar. Ve bu Hristiyanlığın gelişmesinin en önemli, bakın çok sıkıntı çekti ama en önemli şeylerden biri, birbirlerine olan sevgileri sonsuzdu. Çok birbirlerini severlerdi, Rablerini severlerdi. Ve bakınız ben yine Elçilerin işleri bölümü, 2. bölüm 244'ten sonra okuyorum. Evet, Elçilerin işleri 2.244'ten sonra okuyorum. Bak diyor ki, imanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyleri ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Ve her gün tapınakta toplanmaya devam ediyorlardı. İmanlar kendi evlerinde ve ekmek kırarlardı. Birbirlerine olan sonsuz sevgisi Hristiyanlığın gelişmesine ve o putperest, onlardan tiksenen, nefret eden o insanların yüreğine dokundu. Şimdi pak ve erdemli bir yaşam sürüyorlardı. O dönemdeki biliyorsunuz bütün günah çeşitleri vardı toplumda. Ama evet. Hristiyanlar İncil'in ışığında pak temiz bir hayat yaşıyordu ve bu onlara en güzel örnek oldu. Çünkü İsa Mesih diyor ki ışığınız bütün insanlara belli olsun ve bunlar temiz bir hayatla onlara gösterdiler. Şimdi ilk Hristiyanlar genellikle Yahudilikten ya da Pütperest'ten gelmiş. Yani Pütperest derken belki Yunan kökenliydiler ya da Asuri kökenliydiler. Ama köken, sosyal farkı gözetmiyorlar. Hepsi tek tek kardeştiler. Başkanları yani pastörleri ya da önderleri ile sıradan bir halk eşitti. Hepsi birdiler. Bu nedenle öyle. Ve iyi ve dürüsttüler. Halka yardım eden insanlardı. İnançların sıkı sıkıya bağlıydılar. Ve bütün bu davranışlar o Tanrı'yı tanımayan putperestleri hayal kırıklığına uğrattı. Ve nedir bu? Araştırmaya başladılar. Ve bu nedenle yayıldı. Söyleyeyim size. Birinci kuşak bitiminde Türkiye'de %30 yani Anadolu'da %30 nüfusun %30'a kadar Hristiyan olmuştu. Ve ikinci kuşak çocuklar yani baba ve çocuklar Hristiyan olmuştu.
0: Evet aslında anlattığınızdan anlıyorum ki Hristiyanlar yaşayışıyla aslında Rabbin sözüne olan bağlılıklarıyla insanlar arasında çok fark edilir bir yaşam sürüyorlardı ve bundan etkilenmiş olabilir tabii ki insanlar. Peki İsa Mesih'in aslında onlara vermiş olduğu bir misyon var mı? Ondan da bahsedebilir misiniz? Onlar aslında yayılmak yani bu inancı yaymak konusunda Mesih'ten aldığı bir misyon var mı?
1: Misyon budur. Gidin bütün dünya bu iyi haberi anlatır.
0: Evet.
1: İyi haber yani müjdedir. Yani iman edersen kurtulursun. Günahların bağışlanacak. Tanrı oğlu İsa Mesih sizin uğrunuza fidye olarak gönderdi. Misyon budur. Gidin krallığın yani Tanrı'nın egemenliğinin iyi haberini söyleyiniz. Budur evet. Misyon. Ve bu misyon şu anda bizimdir. Her birimiz için. Her bir Hristiyan içindir bu.
0: Evet.
1: Ama misyon derken bunu da açıklamak istiyorum. Türkiye'de çok yanlış anlaşılan bir terim vardı. Misyoner sanki gökten. Misyoner iş görev demektir. Yani Türkiye'de de kullanıyor. Efendim şu misyon diyorlar. Yani görevimiz kilisenin görevi dünyaya tuz ve ışık olmaktır. İleki zamanda da konuşacağız bunu. Açıklayacağız.
0: Evet, tabii ki her insanın kurtuluşa ihtiyacı var ve bunu yalnızca İsa Mesih'e imanla yapabiliyoruz. Ve bu iyi haberi aslında duyuruyoruz. İlk Hristiyanlar da aslında bunu yaptılar ve müjde bu şekilde aslında Anadolu'ya yayıldığını görüyoruz. Çok zengin topraklar, çok değerli topraklar ve birçok medeniyet, inanç içerisinde Hristiyanlığın aslında nasıl yeşerdiğini de konuştuk. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey sizlere. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Esenlikler diliyoruz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden

yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz?

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: ver.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
1: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
3: Hoş bulduk.
1: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün İsa Mesih'in Yuhanna 19'da "Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer çıkar ve otlak bulur" dediği ayetler üzerinde konuşacağız. Bu bağlamda öncelikli olarak sormak istiyorum ben sizlere. Kapı benim diyor İsa Mesih ama öncelikli olarak aslında olayın köküne inelim ve günah sorununa bakalım istiyorum. Günah nedir ve insanın günah içerisindeki durumu nedir? Biraz bundan bahsedersek aslında İsa Mesih'in kapı benim demesini daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Günah konusundan biraz bahsedebilir misiniz?
2: Tabii, yani günah dediğimiz zaman kutsal kitaba baktığımızda, özellikle İncil'deki anlamına baktığımızda Tanrı'nın yasalarına uymamak diye kısaca bir tanımlama yapabiliriz. Ve çok kişi aslında günah kavramını biliyor ama bunun arkasında yatan o derin anlamı kavrayamıyor. Yani günah daha çok yasak, bir şeyi yapmamak gibi düşünülüyor. Ama bunun gerçek anlamı Tanrı'nın yasalarına uymamak, Tanrı'ya baş kaldırmak, Tanrı'nın yetkisini yatsımak ya da ona meydan okumak, kötülük yapmak, suç işlemek. Yani çok geniş bir tanımı var.
1: Evet.
2: Ve bu yalın, yani basit yapılan tanımlar ne yazık ki günahın ne kadar korkunç sonuçları olduğunun anlaşılmasına engel oluyor. Yine devam edersek, yani bu baktığımız birkaç düşünceden yola çıkarak, yani İncil'de günahı tanımlayan en temel Grekçe terim harmartia'dır. Hedeften şaşmak, yanlış yola sapmak anlamına gelir. Kötülük yapmak, suç işlemek, Tanrı'nın yasasını çiğnemek bu terimin kapsamına giren fiillerdir. Yani bir kişi günah işlediği zaman ya da bir günah içinde olduğunu ifade ettiğinde doğrudan Tanrı'ya karşı bir hareket yapmış oluyor. Bu içsel olabilir, düşünsel olabilir, yani davranışlarla olabilir. Yine İncil'de yapılan tanımlamalara baktığımızda farklı kelimeler var. Asbestia var. Bu da etkin tanrısızlığı ve ruhsal yozluğu ifade ediyor. Yani demek ki tanrısızlık da bir günah çünkü Tanrı'yı reddediyor. Anomia yasasızlık anlamına geliyor. Yasayı hor görmek ve çiğnemek anlamına geliyor. Adika özellikle komşuya yönelik kötülüğü tanımlıyor. Zaman zaman adaletsizlik, haksızlık ve kötülük olarak da çevriliyor. Ayrıca suçlu anlamına gelen enokos ve borç anlamına gelen ophelema günahla ilişkili diğer terimlerdir.
1: Peki herkes günahkar mı? Yani
2: hani bizim ilahiyatımıza göre bütün insanlar Adem ve Havva'dan başlayarak günahlıdır. Ve onların günahı kalıtsal bir hastalık gibidir diyebiliriz. Ve bunların günahın sonucunda ruhsal ve fiziksel olarak insanlar öldü. Yani biraz kutsal kitap ayetlerine göre açarsak Yaratılış 2. bölüm 17. ayette Tanrı Adem'e "Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme, çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün" dedi. Hı hı. Yani Tanrı orada günahın sonucunu açıkladı. Yani sonuç nedir? Bir yargı var. Yani iyiliğiyle kötülüğü, hı hı, bilme ağacından yediğinde yargı olacak ve bunun sonucu
1: ölüm.
2: İnsan ölüm, ölecek. Hı hı. Yaratılış 3. bölümde ise şeytan Adem bahçesinde Havva'yla konuşuyor ve diyor ki kesinlikle ölmezsiniz. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Şeytan Havva'ya iyiliği ve kötülüğü bilme ağacından yemesini söylediğinde, Adem de buna ortak olduğunda verdikleri karar nedeniyle şeytanın yanında da yargılandılar. Hı hı. Hem ruhsal olarak öldüler hem de fiziksel olarak öldüler. Şimdi sorunuza kısa bir cevap vereceğim, yani bu kadar uzun konuştuktan sonra. Eğer bütün insanlar günahlı değilse neden ölüyorlar?
1: Evet, ölüm.
2: Ya da insanlar günahsız doğuyorsa, hı hı, neden ölüm var? Yani günahın sonucu ölümdür. Ruhsal ve fiziksel ölümdür. Demek, hı hı, ki bütün insanlar günahlıdır. Ölümlü olması da bunun kanıtıdır.
1: Evet, anladığım kadarıyla o yaratılışta işlenen ilk günah nedeniyle aslında ölüm var ve biz artık fiziksel olarak ölüyoruz ve tabii ki o ilk günah sonucunda da ruhsal olarak zaten Tanrı'dan kopuşla birlikte ruhsal olarak da aslında ölü sayılırız. Bu günahı kavramını anladıktan sonra bugünkü üzerinde konuşacağımız konu aslında İsa Mesih'in kapı benim demesi. Bunun anlamı nedir peki? İsa Mesih kapı benim derken aslında ne söylemek istiyor? Buradan ne anlayabiliriz?
2: Yani başta okuduğunuz ayeti ben de okumak istiyorum. Kapı, hı hı, benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer çıkar ve otlak bulur. Hı hı. Yuhanna 10. bölüm 9. ayette bunu yazıyor. Ayetlerin bağlamına baktığımızda hangi koşullarda İsa Mesih bu sözü söyledi? Tarihsel arka planda çardak bayramı var. Yani diğer, hı hı, adı ürün devşirme bayramı. Bu bayramda Tanrı'nın halkı 7 gün boyunca Mısır'dan çıkışı, kölelikten kurtuluşu, çardaklarda yaşayarak hatırlarlar ve vaat edilen topraklarda verimlilik için şükrederlerdi. Hı hı. Tanrı'nın halkı kutsal kitapta toplumda anlaşılan şekliyle Yahve'nin ümmeti de diyebiliriz. Hı hı. Yani Yahve İbranice ama ümmeti bu toplumdan, bu ümmet demek bu toplumda daha iyi anlaşılabilir. Evet. Bayram yapıyor ama Tanrı'dan ve Yahve'den uzaktır. Böyle bir durumda İsa Mesih kaybolmuş bir halka bildiği bir örnekten yola çıkarak Tanrı adına değil Yahve olarak çağrı yapıyor. Kapı benim, hı hı, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur, girer, çıkar ve otlak bulur diyor. Kapı benim, yani koyunların barındığı güvenli ağılın, hı hı, sonsuz yaşamın, Tanrı'nın krallığının kapısı benim diyor İsa Mesih. Eğer benim aracılığımla, yani bu kapıdan giriyorsanız, hı hı, siz günahlardan kurtulacaksınız, sonsuz yaşama sahip olacaksınız. Yani otlak bulmak, sonsuz yaşama sahip olmak, bol yaşama sahip olmak anlamına geliyor. Buradaki kapı, bir tane kapı var. Eğer o kapıdan girilmiyorsa, hı hı, demek ki kişi Tanrı'nın egemenliğinden uzak oluyor.
1: Evet, tabii ki İsa Mesih kapı benim ve benim aracılığım ile kurtulabilirsiniz diyor ama toplumumuzda genellikle Tanrı ile insan arasında bir aracı kabul edilmez. Burada İsa Mesih'in bize aracılık ettiği konu nedir ve neden İsa Mesih'e ihtiyacımız var bu anlamda?
2: İsa Mesih'i günahları üstlenen olarak kabul etmek gerekiyor. Yani Tevrat ve Zebur ve İncil'in dediği şudur. Bu nedenle çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz mirası almaları için Mesih yeni antlaşmanın aracısı oldu. Kendisi onları ilk antlaşma zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü. Şimdi bu aracı kabul edilmiyor ancak bunu anlamak için yine ölü örneğine dönebiliriz. Yani bir kişi ölmüşse artık kendisinin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ancak dışarıdan bir müdahale olursa kişi bazen hayata dönebilir. Yani, evet, bu kalp masajıyla diyelim bilinen, hı hı, örnek olarak. Yani böyle bir masaj yapılıyorsa kalbe, o zaman kişi hayata dönüyor. Ama ölünün kendisine yapabileceği bir şey yok. Eğer tamamen ölmüşse artık onun cenazesini kaldırıyorlar. Yani kendisi, hı hı, için yapabileceği bir şey yok. Ve bu durumda İsa Mesih olmazsa, yani günahın yargısını kaldırmazsa İnsan ölümden sonsuz yaşama geçemez. Kendi kendini kurtaramaz.
1: Yani biz kendi çabalarımızla kurtulamıyor muyuz? Çünkü baktığımız zaman bir sürü ibadet yapan insanlar var tabii ki. Kurtulmak için aslında cennete gidebilmek için farklı farklı yollar da deniyorlar. Biz kendi çabalarımızla kurtulamıyor muyuz bu noktada?
2: Yani iyi işler konusunda iyi işler yapmalıyız. Ama kendi çabalarımızla kurtulamayız. Hı-hı. Yani bir ölü ne yapabilir? Yani Tanrı'nın işte o yaratılıştaki Adem bahçesine döndüğümüz zaman, yani orada Adem ve Havva fiziksel ve ruhsal olarak ölüm yargısını aldıklarında süreç hemen kendini göstermedi. Belli bir süre sonra gösterdi ama öldüler. Yani öldükten sonra artık kendi kendilerine bir şey yapamazlardı. Eğer iyi işler insanı kurtarmaya yetseydi insan ölümsüz olması lazımdı. Yani bunun püf noktası bu. Eğer insan ölüyorsa iyi işler onu kurtarmaya yetmiyor demek ki.
1: Evet, ölüm ya da günahı ortadan kaldıramıyoruz.
2: Kaldırmıyor.
1: Kendi
2: çabalarımızla. Ama iyi işler iyi işler yapmak lazım. Yani evet. Öyle diyor kutsal kitapta.
1: Peki aslında kapıdan girmek bir geçiş gibi. Yani bir yerden bulunduğumuz bir yerden başka bir yere geçiş gibi. İsa Mesih bu benzetmeden bahsederken bir geçişten mi bahsediyor? Yani nereden nereye geçiyoruz biz o kapıdan geçerken?
2: Tabii yani ne oluyor? Dünyadan Tanrı'nın egemenliğine doğru giriyoruz. Matta 7. bölümde dağdaki vaazda İsa Mesih söylüyor. Yani dar kapıdan girin diyor. Yani dar kapıdan girmek ne anlama geliyor? Orada Tanrı'nın egemenliğine giriyoruz. Ve bu Tanrı'nın egemenliği artık bu dünyaya ait olan bir yer olmuyor. Yani büyük ruhsal krallığa giriyoruz ve ikinci gelişine kadar tamamlanacak bir süreci içeriyor. Belki şöyle bir örnek düşünmekte faydalı olabilir. Yani bugün bir ülkeden başka bir ülkeye gittiğinizde artık tamamen onun yasaları altında oluyorsunuz. Yani hangi ülkeye giderseniz gidin o ülkenin yasaları geçerlidir. Herhangi bir konu varsa o ülkenin yasalarına göre çözülür. İşte biz de İsa Mesih'in kapısından girdiğimiz zaman artık Tanrı'nın egemenliğine giriyoruz. Onun yasaları geçerli oluyor. Dünya ise dünyanın yasaları geçerli. Dünyada günah egemen ve insanı öldürüyor. Ama İsa Mesih de ise insan yaşam buluyor, sonsuz yaşamı buluyor.
1: Evet, yani aslında biz günahlı bir doğamızla yaşıyoruz ve ölüm var yaşamlarımızda. Ve bir geçiş var, o cennete gidiyoruz ve o kapı İsa Mesih, ben anlattıklarınızdan bunu anlıyorum. O kapı İsa Mesih ve biz o kapıdan geçmeliyiz ve böylece cennete gidebiliriz, kurtuluş bulabiliriz anladığım kadarıyla.
2: Doğru ve aynı zamanda şunu da ekleyebilirim. Yani bu sunulan kurtuluş Tanrı tarafından tasarlanmıştır ve bunu hiç kimse engelleyemez. Şeytan insanı ayarttı ve günaha düşmesine neden oldu. Ancak Tanrı'nın sunduğu kurtuluşu engelleyemez. Ve İsa Mesih'in kapısını kapatamaz. Bu kapı İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul eden herkese açık bir kapıdır.
1: Açık, evet. Peki birçok insan da her yol Tanrı'ya giden anlayışı var. Yani her yol Tanrı'ya götürür mü bizi?
2: Yani her yol Tanrı'ya götürmez diye düşünüyorum. Çünkü eğer öyle olmuş olsaydı o zaman bu kadar farklı inanca da ihtiyaç yoktu. Ve bu aslında insanların kendilerinin ortaya çıkardığı bir düşünce oluyor. Ve bunu nasıl bir örnekle kullanabilirim? Başka bir örnek geliyor aklıma. Yıllar önce okuduğum bir kitap vardı. Tanrı'nın telefon numarası deniyordu. Ve şöyle diyordu o kitapta. Eğer Tanrı'nın bir telefon numarası olsaydı ve biz onu aramış olsaydık konuşabilirdik. Ama ne yazık ki böyle bir telefon numarası yok. Ama diyelim ki var. Eğer Tanrı ile konuşmak istiyorsak onun numarasını çevirmemiz lazım. Yani şu anda yeryüzünde 8 milyar insan varsa, atıyorum 6 milyar telefon varsa, benimle konuşmak istiyorsanız benim telefon numaramı çevirmeniz lazım.
1: Evet.
2: Bunu aramadığınız sürece her zaman karşınıza bir kişi çıkabilir ama ben olmayacağım. Tanrı da böyle diye düşünüyorum.
1: Yani Tanrı aslında kişisel bir Tanrı ve bizimle kişisel olarak ilgileniyor. Bu ilişkiyi kurabilmek için de Tanrı'ya direkt olarak gidecek tek yolun İsa Mesih olduğunu anlıyorum o zaman ben. Tek kapı olduğu için.
2: Evet, doğrudur.
1: O zaman her yol Tanrı'ya gitmez diyebiliriz. değil mi İsmail?
2: Evet. Yani her yol Tanrı'ya gitseydi, yani söylediğimiz gibi. Neden insanlar kendisi düzenini kurmaya çalışıyor? Yani burada sorusunu da sormamız lazım. Yani her yolun Tanrı'ya gittiği düşüncesi, öyle sanıyorum, insanların inandığı en büyük yalanlardan biridir.
1: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizimle kalmaya devam edin lütfen.

0: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
0: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hazreti İsa Kimdir adlı programımıza devam ediyoruz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında ilk bölümümüzde günah kavramından bahsettik ve İsa Mesih'in kapı benim sözünden bahsettik. Her yol Tanrı'ya gider mi diye de üzerinde konuştuk. Şimdi aslında baktığımız zaman eski ahite Tanrı'nın bir yasa vermiş olduğunu görüyoruz ve bir ibadet düzeni var. Ama İncil bize İsa Mesih'e iman ile kurtulabileceğimizi söylüyor. Bu bir çelişki değil mi? Nasıl bir bağlantı kurabiliriz?
1: Eski ahit ya da toplumumuzdaki anlaşılır şekliyle Tevrat ve Zebur'un İncil ile ilgili bir tutarsızlığı yok. Yani bunu söyleyebiliriz. Sonra şunu da düşünmeliyiz. Yasa ne zaman verildi? Yani yasa Musa peygamber döneminde verildi. Ama ondan önce de Tanrı'nın insanların vicdanına yazdığı bir yasa vardı aslında. Ama yazılı yasa Musa peygamber döneminde verildi. Ve biz kutsal kitaba baktığımız zaman gelişen vahiy diye bir kavram var. Yani yaratılış birinci bölüm birinci ayetinden vahiyin son bölümüne 22. bölüme kadar kutsal kitap baştan sona kadar tutarlıdır ve bu vahiy sürekli gelişerek daha iyi anlaşılıyor. Ve biz bu kutsal kitap bölümlerine baktığımızda bunların birbirlerini açıkladığını görüyoruz. Örneğin Avram, yani İbrahim peygamberin önceki adı Avram, Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı diyor. Yaratılış 15. bölüm 6. ayette. Evet, ne oldu? İman etti ve sadece iman etmesiyle Avram, yani İbrahim peygamber doğru sayıldı Tanrı tarafından. Yani güvendi, onun güvendi anlamında söylüyor. Romalılar 4. bölümde de şunu yazıyor. Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı işlerden dolayı aklandıysa övünmeye hakkı vardır. Ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti. Böylece aklanmış sayıldı. Yani aradan binlerce yıl geçiyor neredeyse. Yani yıl geçiyor. Ve İbrahim peygamberden elçilerin dönemine geliyoruz. İsa Mesih göğe yükseldi. Ve o dönemde Avram için söylenen söz aynı şekilde İncil'de de söyleniyor. Yani Tevrat'ta söylenen söz İncil'de de söyleniyor. Demek ki kutsal kitapta bir tutarlılık var ve bir açıklanma var. Yine devam eden bölümde Romalılar 4. bölümde şunu diyor. Bu nedenle vaat Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvenceye alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu yalnız kutsal yasaya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. Seni birçok ulusun babası yaptım diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı'nın gözünde hepimizin babasıdır. Şimdi yine yaratılış, yani Tevrat bölümündeki ayete baktığımızda sadece bir cümle var. Avram Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı. Ama gelişen vahiy ile baktığımız zaman ne yapıyor? Bu okuduğum son paragrafta İbrahim'in imanının neye dayandığını açıklıyor. Yani Tanrı. Ve yine devam eden ayetlere baktığımız zaman İbrahim umutsuz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına umutla iman etti. Senin soyun böyle olacak sözüne güveniyordu. Ve bu söze baktığımızda nedir? Yüz yaşlarındaydı. Ölü denilebilecek bedenini Sara'nın ölü rahmine düştüğünde imanı zayıflamadı. Yani imansızlık edip Tanrı'nın vaadine kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Bunun içinde aklanmış sayıldı. Aklandı sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. Hı hı. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Yani Tevrat bölümlerinde geçen ayetlere baktığımızda biz bunları görmüyoruz. Yani bir aklanmayla ilgili bir kavram yok orada. Hı hı. Aklanma aslında Romalılar mektupta özellikle açıklanıyor. Yani doğru sayılmak anlamına geliyor. Ve yine bu teknik bir terimdir. O dönemde yani ilk yüzyılda Roma'daki mahkemelerde kullanılıyordu. Hakimin bir kişiyi aklaması, suçsuz sayması, doğru sayması anlamında kullanılıyordu. Şimdi biz ne yaptık? Bu ayetlere bakarak İbrahim peygamber için söylenen o sözleri daha iyi anlayabiliyoruz. Hı hı, evet. Yine bu ayetlere tekrardan dönecek olursak burada özellikle vurgu var. Yani vurgulanması gereken bir nokta var. Hı hı. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklanmış sayıldı sözü yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bizler, Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. Aynı zamanda günümüze de bir bağ oluşturuyor.
0: Evet.
1: Yani o birinci yüzyıla ve aynı zamanda bugüne de bir bağ oluşturuyor. Hı hı. İşte biz bu nedenle bu tutarlı sözlere bakarak kutsal kitabın kendi içinde bir çelişki olmadığını, başından sonuna kadar bir bütünlüğü olduğunu görüyoruz. Ve bu da bizim imanımızı arttırıyor diye düşünüyorum.
0: Evet, yani aslında İbrahim'e baktığımız zaman yine de bir iman eylemiyle aslında o vaatleri aldı diyebiliriz. Ve imanıyla aslında o etkin oldu. Yine günümüze baktığımızda da İsa Mesih imanla aslında onu iman sayesinde biz de aklanmış sayılıyoruz Tanrı'nın gözünde.
1: Hatta şunu da eklemek istiyorum. Avram'ı yani İbrahim peygamberi Tanrı ilk defa çağırdığında şunu söylüyor. Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Hı hı. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanet edeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Hı hı. Yani yeryüzündeki bütün halklar İbrahim peygamberin soyu dediğinde aslında ruhsal soydan söz ediyor. Hı hı, ve bu hı. İsa Mesih'te gerçekleşti. Bu Romalılar 4. bölümde son okuduğum ayetlerdeki İsa Mesih'le olan bağı budur. Vaati İbrahim peygamber aldı.

0: üzerinde durmak istiyorum. Çünkü toplumumuzda da aslında çok fazla var bu durum, sevaplar konusu. Ve biz sevaplarımızla, iyiliklerimizle kurtulabileceğimizi düşünüyoruz. Ve bunun için aslında birçok iyilikte bulunuyoruz, sevapta bulunuyoruz. Aslında cenneti elde edebilmek için. Bizim kurtuluşumuza bir katkısı var mı sevaplarımızın? Yani o zaman tabii ki şöyle bir soru gelebilir. Niye o zaman sevap işleyeyim, niye iyilik yapayım bir katkısı yoksa diye belki bir soru da gelebilir. Neden sevap işlemeliyiz bu noktada? Ya da neden kurtuluşumuza bir etkisi var mı? Ya da neden yok? Biraz bunu açabilir miyiz? Çünkü toplumumuzda çok fazla konuşulan bir konu bu aslında.
1: Bu soruyu ikiye ayırabiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Birincisi, kurtuluşumuza bir etkisi var mı ya da katkısı var mı? Hı hı. Şimdi yine konuşmamızın başında söylemiştim. Eğer bizi kurtuluşumuza, yani günahlardan bizi kurtaracaksa, hı hı, o zaman ölmememiz lazım. Yani kurtuluş bu. Hı hı. Hristiyan ilahiyatına göre kurtulmak demek. Yani ölümün yenilmesi demek. İnsanlar öldüğüne göre iyi işlerin, hı hı, onun üzerinde bir katkısı olmuyor diye anlıyorum. Ama aynı zamanda İncil'de iyi işler teşvik ediliyor. Yani Titus mektubunda şöyle yazıyor. Yöneticilere bağımlı olmaları, yani imanlıların, Hristiyanların yöneticilere bağımlı olmaları, söz dinlemeleri ve iyi olan her şeyi yapmaya hazır olmaları gerektiğini imanlılara anımsat. Bizimkilerde, yani yine iman eden, İsa Mesih'e iman eden kişilerde kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Yani evet, böyle yazıyor Tanrı'nın sözünde. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılanmış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar. Yani biz iyi işler yapmalıyız. Yani kutsal kitap bunu söylüyor. Ama bunun bizim günahlarımızı kurtarması için yaptığını söylemek, o zaman Tanrı'nın lütfunu boşa çıkarmak anlamına geliyor. Çünkü İncil'den anlıyoruz, insan Tanrı'nın lütfuyla ve karşılıksız olarak aklanır. Böyle yazıyor. Eğer bir kişi karşılıksız olarak aklanıyorsa ama sevapla da aklanacağını düşünüyorsa ya da kurtulacağını düşünüyorsa, o zaman lütuf olmaktan çıkıyor. Çünkü lütufun bir karşılığı varsa lütuf değildir.
0: Olmuyor. Evet.
1: Ama yine de iyi işleri yapmalıyız. Efesliler mektupta, çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık diyor. Hı hı. Yani bizim bütün iyi işlerimiz aslında yine Tanrı'dan geliyor. Ve yaratılışta insan günaha düşmeden önce bu iyi işleri yapmak üzere insan, hı hı, tasarlandı. Ama günah nedeniyle iyi işleri de yapamıyoruz. Yani, hı hı, diyelim sevap işledik. Orada bir ihtiyaç içinde olana yardım ettik ama gururlanıyoruz. Hı hı. Eğer gururlanıyorsak demek ki iyi işimiz iyi iş olmaktan da evet, çıkıyor. Hatta kötü iş oluyor.
0: Zaten baktığımızda yapabildiğiniz bir şey değil dediğinizde gibi. Günah nedeniyle aslında istesek de istemesek de çok iyi bir şey çıkmıyor bizden. Sabah iyilik yapalım, akşama illaki bir günah işlemiş oluyoruz günün sonunda ve devamlı olarak sürdürebildiğimiz bir şey değil iyilik yapmak ya da sevap işlemek. Bunun için aslında Tanrı'ya ihtiyacımız var. Zaten günahımız yüzünden Tanrı'dan ayrıldık ve bu günah sorunu kalkmadan da Tanrı'nın yanına dönemiyoruz anladığım kadarıyla ve bunun ortadan kalkması için yine de bize bağlı değil, bizim iyi işlerimize ya da çabamızla olacak bir durum değil. Sadece İsa Mesih'e imanla aslında olabileceğini anlıyorum sizin anlattıklarınızdan. Çünkü İsa Mesih kapı benim dediğinde cennete gidebilmenin, kurtuluşun tek kapısı olduğunu tam olarak vurguladığını anlıyorum.
1: Evet, Yuhanna 14. bölüm 17. ayette de nitekim hepimiz onun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Yani onun dediği İsa Mesih'in doluluğundan lütuf, hı hı, üzerine lütuf aldık. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi. Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Yani yasa nedir? İnsanlara günahlı olduğunu gösteriyordu. Hı hı. Ama insanlar ya da Tanrı'nın halkı o dönemde bu yasaya uymakla aklanacağını, Tanrı'nın önünde sevap işlemekle kurtulacağını düşünmeye başladı ve yasaya olmayan bir anlamı yükledi. Ama İncil'de yine bu gelişen vahiy kavramı çerçevesinde baktığımızda lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geliyor ve karşılıksız, yani iman eden herkese lütuf olabilmesi için karşılıksız olarak Tanrı tarafından sunuluyor.

0: imana bağlı olarak.
1: Evet, tabii ki burada Tanrı'nın çok büyük bir sevgisini ve merhametini de görüyoruz. Aslında zamanımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Toparlamak gerekirse İsa Mesih kapı benim dediğinde onun kimliğiyle ilgili bizim anlamamız gereken nedir? Çünkü sadece ona iman ettiğimizde o geçişi sağlıyoruz. Ölümlü yaşamdan aslında ölümsüz, sonsuz yaşama imanla geçiyoruz ve o kapı, o geçtiğimiz kapı İsa Mesih'in kendisi. Onun kimliğini anlamak açısından tam olarak ne diyebiliriz, hem de bir toparlamış oluruz.
0: Tabii, yani yine İncil'de şunu yazıyor: söz insan olup aramızda yaşadı. Hı hı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yahya, yani toplumda Yahya peygamber olarak bilinen kişi, hı hı, ona tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: benden sonra gelen benden üstündür, çünkü o benden önce vardır diye sözünü ettiğim kişi budur. Hı hı. Yani hep var olan bir kişiden söz ediyor. Eğer bir kişi hep varsa, hı hı, o zaman yaratılmadı demek ki. Ve söz dediğinde Yahya peygamber nedir? Sözün yaratılmadığını, hı hı, kelamın İsa Mesih'te beden aldığını, hı hı, ifade ediyor.
1: Hı hı. Evet, çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun. Teşekkürler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor?

Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.